0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Aile ve nüfus 10 yılı 2026-2035 vizyon tanıtım programı da bugün İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. Amerikan Başkanı Trump da Kongre'ye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini Kongre'ye bildirirken, çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne anlaşma için yeni teklif ilettiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El Feyyat'la da bir araya geldi. İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve ardından Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alınırken Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11 bin güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyuran bakan yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirtti. Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Giresun'da Göreli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'ye alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Ankara Radyosu'ndan günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. TRT Name stüdyolarından sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 3 saat sürecek canlı yayınımızda sizin için hazırladığımız birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz. Tabii sizin katkılarınızla da istediğiniz, seçtiğiniz eserler de yer alacak programımızda. Yola çıkacak olan ve yolda olan siz sevgili Name dinleyicilerimize de hava ve karayollarımızdaki son durumu da paylaşacağız. TRT Name'de canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına ulaşabileceğiniz iletişim yollarını hatırlatalım. Bize TRT Name Facebook, TRT Name Instagram, TRT Name X ve TRT Name Next sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. İnternet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den, trtdinle.com'dan da radyoyu seçip TRT Name tıklayabilirsiniz. Programı sizin için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetimde Engin Erkan var ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz.

Birbirinden güzel iki eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimizin bestesi Mehmet Ilgın'a, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Muhayyer Kürdi makamındaydı. Pelin Uyanıker'in sesinden dinledik. İkinci eserimizde sevgili dinleyicilerimiz Serdar Kaşıkçılar ve Melda Kuyucu Kılıç tarafından seslendirildi. Nihavend makamındaydı. Ellerimi tutup yalanlar saydın dediler. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Yıldırım Gürses'in sesinden ve Aylin Şengül Taşçı'nın sesinden iki eser dinleyeceğiz. İlk eserimizin bestesi yine Yıldırım Gürses'e, güftesi Cengizhan Mutlu'ya ait. Dinleyelim hep birlikte.

Köftesi ve Güftesi Necdet Varol'a ait olan eseri Aylin Şengü Taşçı'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bir umut, bir ışık, bir tutam neşesin dedi. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Türkan Ateş'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Funda Arar söyleyecek. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Bestesi ve güftesi Nevesel Kökteş imzalı Hüzzam bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz Umut Akyüreğin sesinde. Şimdi Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısıyla devam ediyor programımız. Çağlar Fidan geliyor radyolarınıza. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Seni ahım kavurur, başkasını sarma sakın. Kara sevda gibi hülyama süzül, kalbime ak.

Yar yolunu kolladım, beyaz mendili salladım. Nazan Sıvacı'nın sesinden dinledik Hüzzam makamındaki eserimizi sevgili dinleyicilerimiz. Hem bestesi hem de güftesi Yasari Asım Arso'ya aitti. Yine Hüzzam makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Kadri Şençalar'a, güftesi Necdet Atılgan'a ait. Faruk Salgar söylüyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında.

Nazlı Kanaat'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde dedi. Eserimizin hem bestesi hem de güftesi Yusuf Nalkesen'e aitti. Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Muzaffer İlkar'a, güftesi Şemsi Belli'ye ait. Hikmet Ulutay söylüyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin?

hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?

Bilsen öyle güzel ki senin güzel gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin. Eserimiz Hicaz makamında, bestesi Cahit Ünyaylar'a, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Muazzez Ersoy'un sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bestesi Erol Sayan'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait yine Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Tarkan geliyor radyolarınıza. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısını dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Eylen geldi radyolarınıza. İnleyen nameler ruhumu sardı dedi. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Mehmet Ilgın'a, güftesi Ahmet Kaçar'a ait. Nesrin Sipahi söylüyor. Sistemler örüyor kaderin ağ, hayatım dökülen bir gül yaprağı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi. İlk göz ağrısı.

Suat Sayın'ın Kürdili Hicazkar şarkısını dinledik. Vedat Çetinkaya'nın sesinden sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım dedim. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hüner Coşkuner söylüyor. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Hele bir yalnız kal da nasılmış göreceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Bestesi Yusuf Nalkesen'e, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak Şarkı'yı Yıldırım Bekçi'nin sesinden dinledik. Ne mektup geliyor ne haber senden.

0: Avni Anıl'ın Nihavend şarkısıyla Çiğdem Gürdal'ı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında

0: seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Trabzon, Tokat 11, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sivas, Rize 13, Edirne 14, İzmir 19, Muğla 18, Manisa, Sinop, Kars 16, Aydın, Malatya, Diyarbakır 22, Antalya 21, Adana 26, Şanlıurfa 25, Erzurum, Van, Ardahan, Bitlis 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapalıdır. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derz çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, Muazzez Abacı'nın ve Zeki Müren'in sesinden birbirinden güzel iki eser dinledik. Şimdi sizden gelen mesajlarla başlıyoruz. İhsan Demircioğlu, günaydın herkese. Ankara Yeni Mahalle'den güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ankara'nın Güzide Radyosu'na selamlar, hürmetler. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Teşekkür ediyoruz biz de. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin. Hoş geldiniz Sabahı Namesi ekibi. Güzel bir hafta sonu olsun. Sıradaki esere talibim, dostlarıma armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Denizli'den sevgiler diyor, teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, hayırlı sabahlar diliyorum size. Eskişehir'den dinliyorum sizi diyorlar. Ali Karakaş, Nevşehir'den günaydın. Emeği geçen herkese, TRT Name'ye, dostlarıma selam olsun. Sıradaki eseri dostlarıma armağan ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ederiz. Ali Özyener, Gaziantep'ten bizi dinliyor. Gönül dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Koro arkadaşlarına eserler armağan ediyormuş. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlarını göndermiş. Sıradaki esere talip olmak istiyorum. TRT Name dostlarıma gelsin diyorlar. Ve sevgili dinleyicilerimiz, ilk isteğimizle başlıyoruz. Celal Altınbaş'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, olanlar oldu, geçti artık, sen ne dersen de diyecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait eserimizin Ankara'dan Süleyman Altuner'in seçimini dinleteceğiz size. Adanalı hemşehrilerine armağan ediyor bu güzel eserim.

Taze'nin isteğini dinlettik size. Ekibimize sevgilerini gönderiyor. Günaydın demiş, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve eserimizin sevgili dinleyicilerimiz bestesi de Selahattin İnal'a ait Hüzzam makamındaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan etmişti. Meliha Nilüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu dilemiş bize. Eserler size, aileme, arkadaşlarıma ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan merhaba demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizimle buluşturan Sabahın Namesi'nin ekibine Kayseri'den selamlar. Kıymetli dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Saffet Bilir Zonguldak Çay Cuma'dan bizi dinliyor. Çay Cuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşları için istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Selamlar, sevgiler ve saygılar diyor. Nurullah Çoban, iyi yayınlar diliyorum size, günaydın diyor. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. TRT Name dinleyen aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diye de eklemiş. Muharrem Yalçın da bizi dinliyor. Her zaman özlemle, zevkle dinliyorum sizi, bekliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız diye eklemiş. Çok teşekkür ediyorum size diyor. Güzel bu harika eseri yayın ve yapım ekibinize, can dostlarıma armağan etmek istiyorum demişler. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Polat Bey'in isteğini dinleteceğiz size. Bolu'dan günaydın diyor bize sevgili dinleyicilerimiz. Hüzzam bir eser istemiş. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum. Lütfen trafik kurallarına da uyalım, cana ve mala kıymaya sebep olmayalım demişler. Teşekkür edelim biz de bu güzel uyarısı için kendisine. Mustafa Sağ Yaşar'ın sesinden dinliyoruz. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber.

Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar, mutlu hafta sonları dilerim diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, kıymetli ekibinize ve TRT'name dostlarıma armağan ediyorum eserleri. Emeğinize, yüreğinize sağlık, güzel bir gün dileğiyle iyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Tüm yayın ekibine, TRT'name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği topluluğu arkadaşlarıma ve şefimiz İpek Dereli'ye, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, herkese armağan ediyorum. Bu muhteşem ekibe de armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık demişler. Biz teşekkür ediyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Gülten Duran'ın isteğini dinleteceğiz size şimdi. Eserimizin bestesi Emin Ongan'a, güftesi Hilmi Soykut'a ait Mehmet Refik Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Kendisi Mersin'den günaydın diyor bize ve güzel bir gün diliyor. Gönül dolusu sevgiler göndermiş. Eseri de bize ve TRT'name arkadaşlarına armağan etmiş. Hemen ardından İbrahim Özdemir'in isteğini dinleteceğiz. Aytaç Ergen söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Bolvetinden selamlamış bizi. Günümüz aydın olsun, yüzümüzden tebessüm eksilmesin diyor. TRT'name dinleyen herkese ve ekibinize armağan etmek istiyorum diyor. Birbirinden güzel iki eser deneyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Genetiğimizde bazı gen bozukluklarının olması riski biraz arttırır. Ama genetiklerden...
1: Seniha Cengizhan yağmurlu bir Samsun'dan günaydın, mutlu hafta sonları dilerim diyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atokum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Sevgiler, saygılar gönderiyor bize. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Andız Hatay Payas'tan günaydın diyor. Selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Kendisine, sevgili eşi Serpil Hanım'a, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya ve Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e armağan ediyor ve tabii bizi de unutmamış. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Eserler armağan etmişler. Hatice Tuncer Konya'dan sağlıklı ve mutlu bir güzel hafta sonu dilemiş bize. İstanbul'daki ve Konya'daki canlarım için istiyorum diyor. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor bize. TRT Name dinleyen herkese ve ekibinize armağan etmek istiyorum demişler. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İhsan Özdoğan selamlar, sevgiler diyor. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı ve Mehmet Altan için istiyorum. Ayrıca TRT Name radyo dostlarıma da armağan olsun demiş. Zeki Gün Burdur'dan selamlarını gönderiyor. Sabahın Namesi program ekibine, aileme ve name seven dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Aileme, arkadaşlarıma ve size armağan etmek istiyorum eserleri diye eklemiş. Sevgili Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den günaydın diyor. Akdeniz'in incisi Palmiyeler şehrinden size kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve tüm koro arkadaşlarıma armağan ediyorum bu güzel eseri diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Neşe Öztaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin diyecek. Ardından Selçuk Sümer'in isteğini dinleyeceğiz. İstanbul'dan günaydın demiş bize. Kıymetli eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan etmek istiyormuş. O da yine güzel bir eser. Zekai Tunca'nın sesinden dinleyeceğiz. Seninle tattım ben her mutluluğu diyecek.

Turan Ertuğ Ankara'dan sevgiler, selamlar, herkese günaydın. Kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun sıradaki eser, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlarını gönderiyor. Siz çok kıymetli, TRTname yayın ve yapım ekibine armağan etmek istiyorum eserleri demiş. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar diyor İsmet Köklü. TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler diyor. Oktay Hançer günaydın, mutlu sabahlar. Erciş'ten tüm Türkiye'ye selamlar. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle huzur katıyorsunuz. Emeğinize sağlık demişler. Çok teşekkür ederiz. Bu eseri eşim Mihri Didem'e, çocuklarım Elif ve Esma'ya ve size, ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi çalışmalar demişler. Osman Soygu'dan yağmurlu bir Kayseri Karakimse Mahallesi'nden günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar dilerim. Selamlar, sevgiler. Kulağı sizde olan herkese selamlar diyor. Sevgili eşi Pınar Çetin, Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserleri. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor ve sevgili eşi Nisa Hanım için istiyor eserleri. Zeki Özceylan günaydın diyor, Alanya'dan selam olsun. Sevgili eşine Süheyla Özceylan'a ve arkadaşları Enver ve Muala Sarıoğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftleri için istiyor.

Enis Türk İzmir'den günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor eserler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için. Mehmet Gücü Yener, günaydın, hayırlı sabahlar demiş bize. Herkese, TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum bu güzel eseri diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhayyer Kürdi makamında Mehmet Gücü Yener'in seçimi. Eserimizin bestesi Yıldırım Gürses'e, bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait. Kemal Caner'in ve Esma Başbuğ'un sesinden dinleyeceğiz. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime diyecekler. Ve bir sonraki eserimiz de Muharrem Yalçın'ın isteği. Ankara Radyosu'na size selamlar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'dan bizi dinliyor kendisi. Eserimiz Uşak makamında Kadri Şarman'ın sesinden dinleyeceğiz. Dünyada biricik sevdiğim sensin diyecek.

günaydın. İzmir Bornova'dan Sabahın Namesi programını hazırlayan ve sunan kıymetli ekibe sevgiler, selamlar sunarım diyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını göndermiş. İyi günler, kolay gelsin diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan ve Merve Emine Uzal çiftine, Yücel Nilüfer Şenol çiftine ve kızları Sude Nur armağan ediyormuş. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını dinliyor, gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selamlarını göndermiş. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar ve sevgiler diyor. Tüm eser seven herkese armağan etmek istiyorum. Özellikle eşim Meral'e, oğlum Ege'ye armağan ediyorum demiş. Aykut Türk Bolu'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Çağatay Durak Erzurum'dan hayırlı sabahlar diliyor. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Sağlıklı ve mutlu bir güzel hafta sonu dilemiş bize. Melek Ceylan Abbasi Belçika'dan günaydın diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Hatay Altınözü Karbeyaz köyüne ve köylülerine armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Bey kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Anam Uğrulara, sevgili eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e armağan ediyor eserleri. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Yunus Şanacak Denizli'den selamlar demiş. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler. Torunlarım Zeynep, Eren, Keren ve Metehan'a armağan olsun diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, önce Hasip Uygun'un isteğini dinleyeceğiz. Manisa Salihli'den bize selamlarını göndermişti. Erol Armutlu söyleyecek. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek. Ardından Uşak bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Nevra Günay söyleyecek. Sevgili Reyhan Baş'ın isteğini dinleteceğiz. Samsun'dan sevgilerini göndermişti bize. Sevgili eşi Haldun Bey'e, ablasına ve TRTname dostlarına armağan etmiş. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum diye de eklemiş. Nevra Günay söyleyecek. Bir güneş bahtıma bir gün doğacak.

İbrahim Atlamaz Adana'dan herkese selamlar, saygılar diyor. TRTname dinleyen herkese armağan olsun eserler demiş. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Müjgan adı güzel yerce mutlu günler dilemiş. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sevgili eşim Ayla'ya, kızım Aleyna'ya, oğlum Atalay'a armağan ediyorum eserleri diyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Aris için eserler istemiş. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Ahmet Özçelik ailesine ve aile dostlarına eserler armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan sevgilerini gönderiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz. TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler diyor. Mustafa Çatlakkaya günaydın, hayırlı sabahlar Adana'dan kucak dolusu.

selamlar diyor. Ali Onar günaydın demiş. Numan Saka Sinop Boyabat'tan bize dinliyor. Sayfadaki arkadaşlarıma TRT Name Sabahın Namesi ekibine armağan etmek istiyorum diyor. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan etmek istiyorum demişler. Hasan Cengiz günaydın TRT Name Radyo dostları diyor. Günaltay Öztürk Yeşil Bursa'dan selamlar, sevgiler. TRT'nin sevilen bu TRT Name programında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım için istiyorum demiş. Altınşehir TSM Korosu arkadaşlarım için istiyorum diyor. Gültekin Örücüler Seferihisar'dan sevgilerini gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Can Bulguroğlu günaydın diyor. Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgiler gönderiyor. İhsan Demirci günaydın mutlu hafta sonları demişler. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor eserleri. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Süleyman Altuner Ankara'dan bize dinliyor. Yasemin Yiğit günaydın Adana'dan TRT Name dinleyen ve seven herkese armağan olsun eserler. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Suzan Ülkü Antalya'dan günaydın diyor ve kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Ekibimize çok teşekkür ediyoruz ve sevgili eşi Ahmet Bey'e, Soner Özer Bey'e ve koro arkadaşlarına, koro şefi Gönül Saykal'a ve Ümran Altunay Şerife Çelik için istiyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak diyeceğiz. Ardından sevgili Adnan Yıldız'ın isteğini dinleyeceğiz. En içten sevgilerimi gönderiyorum size. Ankara'dan merhaba diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum diyor. Ve Çiğdem Yarkın'dan gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsünü dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, 2016 yılında Hasan Eylen yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirdiği Necdet Tokatlıoğlu bestesiyle konuğumuzdu. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda bize şöyle seslendi. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, istemem artık. Bu güzel şarkının hemen ardından şimdi değerli koro şefi ve sanatçı Hasan Eylen'in seslendirmiş olduğu Bir Amir Ateş bestesini dinleyeceğiz. Hepimizin çok sevdiği unutulmaz bir şarkı. Güfte Melek Hiç İmza.

Sanatçı bu esere 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer vermiş. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Sen aklıma geldiğinde gözlerini özlerim ben. Hasret sine deldiğinde gizlerini özlerim ben. Etrafı bir hüzün sarar, göz ağlatır, gönül yorar. Sokaklarda seni arar, izlerini özlerim ben. Başka lafım sözüm olmaz, sensiz bir yol çözüm olmaz. Uykularda gözüm olmaz, dizlerini özlerim ben. Kim ne derse varsın desin, hayalimde düşümdesin. Kulağımda çınlar sesin, sözlerini özlerim ben. Vakit geçmez, zaman durur, yaprak düşer, dallar kurur. Eylül olur, hazan vurur, güzlerini özlerim ben. Dostlarımız, her programımızda biliyorsunuz sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Şiir Bırak köşesinde edebiyatçı, yazar ve değerli dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizelerine yer verdik. Kendisinin Eylül Olur isimli

Birini sizlerle paylaştık. Bu güzel paylaşım için Hasan Bey'e de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve efendim birlikteliğimize yine en özel şarkılarla devam ediyoruz. Duygu dolu dizeleri şimdi şarkılarla taçlandırıyoruz. Zekai Tunca'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 90'lı yıllarda seslendirdiği 2023 tarihinde yayınlanan Gönlümüzdeki Şarkılar isimli albümde de yeniden yer verdiği beste ve güftesi kendisine ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Daha Şimdiden Özledim, bir diğer adıyla Unutmama Yardımcı Ol.

Bu güzel hareketli şarkının ardından yolculuğumuz Saadettin Öktenay'ın güftesi Behran Yalçın'a ait Kürdeli Cazgâr şarkısıyla devam ediyor. İstanbul Radyosu sanatçılarından İnci Yaman'ın 1998 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Dualarım kabul olsa bir tanem, seni unutmanın yolunu bulsam, yağan yağmurlara, esen rüzgara, nerededir diye seni sormasam.

Nurettin Yavaş hocamızın güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdili Cazkâr eserini Yaşar Özel icrasıyla sunduk. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Kürdili Cazkâr makamının o güzel şarkılarında şimdi Münir Nurettin Selçuk'un sevilen eserini Bekir Ünlü Ater yorumuyla sunacağız sizlere. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kalbe dokunan dizelerinde Bekir Ünlü Ater bize şöyle seslenecek. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın.

Bir ömür boyu umut bağladım. Kırılır diye her şeyden sakladım. Kıskanıp ellere vermek istemedim. Güle güle, güle güle gençliğim. Tıpkı Yıldırım Gürses şarkısındaki gibi yine gençliğe bir veda söz konusu. Bu güzel şarkıda da kıymetli dostlar. Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Sanatçı beste ve güftesi Necip Gülses'e ait Kürdeli Cazkar eseri seslendirdi. Evet, birlikteliğimiz programımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında bir Rüştü Eriç bestesiyle devam edecek. Udi Rüştü Bey'in güftesi Ferhat Dikses'e ait şarkısını İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan yorumuyla dinleyeceğiz. Ilık ılık eser bahar yelimiz, name name çalar gönül telimiz, sevgiden sevdaya varır yolumuz, en güzel sevdanın sahibi biziz.

Hareketli, coşku dolu bir Göksel Baktagir bestesi dinledik. Muayyer Kürdi makamında güftesi Fatma Onur'a ait şarkıyı Aylin Şengün Taşçı yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 14 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan ve 13 şarkıdan oluşan albümünde yer bulmuştu bu eser. Huzur isimli bu albümde aynı zamanda dinlediğimiz şarkının dışında Yüreğim Yangınlarda, Unutmadım Seni Bir An, Geri Dönme, Yine Hazan Mevsimi Geldi gibi sevilen şarkılar yer alıyordu. Bu küçük bilginin ardından yayınımıza Hüzzam makamında eserlerle devam ediyoruz. Ve unutulmaz bir sanatkar Gönül Akkur'un sesinden Avni Anıl'ın güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkısını dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle seni kalbim nasıl unutsun? 1990 tarihine damga vuran bir albüm, Vurgun albümünden Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu Ziya Taşkent şarkısını dinledik. Hüzzam makamındaki bu eserin sözlerini Halit Çelikoğlu kaleme almıştı. Evet, birlikteliğimize Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle devam ediyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanacağız ve değerli sanatçımız Ela Altın'a kulak vereceğiz. Sanatçı Abdullah Yüce ile özdeşleşmiş ve Abdullah Bey'in bestesi olan Güftesi Hasan Bayrı'ya ait şarkıyla bize sesleniyor. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, 1999 yılında seslendirmiş olduğu Avni Anıl şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Ağlıya ağlıya giderim diyor. Güftesi Reşat Özbirinci'ye ait şarkı Hüzzam makamındaydı. Evet, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Hüzzam ve Segah makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürüyor değerli dostlar. Şimdi ise Doktor Teoman Önaldı'nın güftesini de kaleme aldığı Segah eserini dinleyeceğiz. Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. İçten gelen en derin sevgilerim hep senin. Bir an görmesem inan seni nasıl özlerim.

Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Selahattin Altındaş'ın sözleri Aslan Tunçatay'a ait Hüzzam şarkısında Ali Suat Erdil bizlerle birlikteydi. Ve efendim bugün de Hicaz'dan Kürdili Hicazkar'a, Muayyer Kürdi'den Hüzzam'a, Segah'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken, siz değerli dinleyicilerimizi Kadri Şen Çalar'ın Hüzzam eserinde Ersin Çelik'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

pazar geceleri. Gün biterken, insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte, sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar, Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar, her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Aile ve nüfus 10 yılı 2026-2035 vizyon tanıtım programı da bugün İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026 eğitim faaliyetleriyle sürüyor. Tatbikatın fiili atışlı safhasına hazırlık niteliğindeki faaliyetler kapsamında mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi yapıldı. Faaliyete dost ve müttefik 10 ülkeden askeri personel de katıldı. İsrail'in alıkoyduğu 18'i Türk 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün ise bugün getirilmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Gazze'ye ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu. New York Belediye Başkanı Mamdani de İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah sağlamaya devam ediyor. Trump yönetimi Kongre denetimini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas güdümlü silah sistemi satışını onayladı. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sürerken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, ablukaya ilişkin korsanlar gibiyiz dedi. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadelerini kullandı. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası, ABD'ye anlaşma için yeni bir teklif iletildiğini duyururken, teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini belirtti. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas

Fidatçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El-Feyyat'la da bir araya geldi. Amerikan Başkanı Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ve savaş esirlerine ilişkin kabul edilen karara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi de Avrupa Parlamentosu'yla tüm ilişkilerini durdurdu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz akşam saatlerinde gemi geçişlerine açılacak. Kendisini MİT mensubu diplomat NATO temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ele verdi. Sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandıran ve binbir surat Şerife lakabıyla bilinen Şerife Yılmaz hakkında iddianame düzenlendi. Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Meteorolojiden bahar sıcaklarının yerini serin havanın alacağı uyarısı yapıldı. Sıcaklığın belirgin şekilde düşeceği yerler arasında Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta yer aldı. Yozgat'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Mayıs ayında araçların üstü ve çatılar karla kaplandı. Meteoroloji özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek zirai don riski, buzlanma ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, sesimizi sizlere duyuran Salih Yılmaz, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Musikimize gönül veren genç icracıları tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda aynı zamanda usta seslere de kulak veriyor, geçmişten günümüze miras olan musikimizin en güzel örneklerini sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza konuk olmak isteyen genç icracılar için bilgilendirelim. Sesiniz ya da çalgınızla hangi alanda musiki çalışmaları içindeyseniz hazırlamış olduğunuz kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine gönderebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta stüdyo konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Yılmaz. Hoş geldin Ahmet.
2: Hoş bulduk, sağ ol.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim şükür.
1: Efendim, bugün Ahmet Yusuf Yılmaz'la hem sohbet edeceğiz hem de çok güzel bir repertuar hazırlamış. Kendisinden güzel repertuar dinleyeceğiz ama önce kısaca bir tanıyalım. Ahmet Yusuf Yılmaz kimmiş?
2: Ben Ahmet Yusuf Yılmaz.

0: Mas, 24 yaşındayım. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın ses eğitim bölümünde okuyorum. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum.
1: Evet, güzel sanatlardan sonra konservatuvar ses eğitim bölümüne
0: Evet.
1: geçişin nasıl oldu? Yani biri seni yönlendirdi mi yoksa zaten hep hayalinde ses eğitim bölümü okumak mı vardı?
0: Güzel sanatlarda birkaç arkadaşımla beraber biz Türk müziğini aslında orada hayata geçirmeye çalışıyorduk. Konserler yapıyorduk Hacı Arif Bey vesaire.
1: Evet.
0: Kıymetli bestekarlarımızın konserlerini yapıyorduk. Sonrasında İTÜ Devlet Konservatuvarı'na gitmeyi daha uygun bulduk. Hocalarımız da yönlendirdiler bizi. Bu şekilde yolculuğumuz başladı.
1: Evet. Şimdi üçüncü sınıf öğrencisin. Önümüzdeki sene herhalde okul bitecek.
0: İnşallah.
1: Evet. Peki. Değerli dinleyicilerimiz, o halde konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz'dan ilk eserini dinleyelim. Muhayyer Şarkı. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslere dönüyoruz, plaklara dönüyoruz ve mahur şarkıyı dinliyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı, bestesi Sadi Işılay'a ait şarkı. Ateşin gözlerini ruha kement etme sakın. Rahmi Sönmez Ocak okuyor.

0: Rami Sönmez Hoca'yı dinledik ve programımıza, gençlerle birlikte programına devam ediyoruz. Konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz. Sevgili Ahmet Yusuf Yılmaz, peki repertuarını nasıl hazırlarsın? Genel olarak hangi makamları dinlersin? Böyle özellikle seçtiğin makamlar, bestekarlar var mıdır?
1: Aslında bugünkü repertuarda kullandım. Muhayyer'i çok severim. Kürdili Caz Kerni Yaven zaten sevilmesi olmaz. Özellikle bestekar Hacı Arif Bey benim için çok kıymetli. Çünkü evet, bu yolculukta özellikle şarkı formunu da hayata geçirdiği için, daha çok dinlenilmesine sebep olduğu için.
0: Evet.
1: Onun üzerine daha çok besteler yaptığı için. Bende yeri çok ayrı. Bizim gençliğimizde de işte küçüklüğümüzde daha doğrusu çok yeri var. Çok kıymetli bir yeri var.
0: Dolayısıyla repertuarını sık sık da Hacı Arif Bey, evet, eserleri kullanıyorsun.
1: Ama bugün kullanmadım tabii.
0: Evet, olsun. Sonuç itibariyle daha önce de bundan yıllar

0: Bizim programımıza konuk gelmiştin, orada
1: Evet.
0: okumuştun yanılmıyorsam. Dolayısıyla yine başka bir programda senden Hacı Arif eserlerini de dinleriz
1: İnşallah.
0: inşallah. Benim de çok sevdiğim bir bestekardır. Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Yusuf Yılmaz'dan elbette farklı bir bestekarın şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Hüzzam makamında bir Şerif İçli bestesi, Güfte Hilmi Soykut'a ait. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışıyla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni.

programımızda usta sesleri de dinliyoruz demiştik ve şimdi Meral Uğurlu'ya kulak veriyoruz. İsmail Basür Elsan'ın bir bestesi Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Beni ihmal, bana isyan, beni giryan et.

Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz. Şimdi bizlere bestesi Şefik Gürmer için Nihavend makamındaki şarkısını seslendiriyor. Tabii ki eşliklerde klasik kemençede Ecem Aytekin, kanunda Batuhan Kaşıkçı var.

Evet, programımızda daimi sazendelerimiz Batuhan Kaşıkçı ve Cem Aytekin'in icralarıyla Mahur Saz Semaisi'ni dinliyoruz. Refik Talat Altman'a ait.

Evet, kıymetli arkadaşlarım Batuhan ve Ecem'le birlikte bir eser seslendirelim şimdi. Bir neşe umdu gönül, seraba keder oldum diyeceğiz. Nihavend makamındaki bu şarkının bestekarı Nuri Halil Poyraz.

0: Konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Ahmet Yusuf Yılmaz, gelecek hayallerin neler, planların neler? Her şey planladığımız gibi gitmiyor evet bu hayatta, ama sen neler yapmak istiyorsun? Aslında onları konuşalım. Neler yapmak istersin?
1: Bu müzikte kıymetli bir yere gelmeyi isterim aslında. Fakat şu anda onu biraz ertelemiş durumdayım. Önümde daha istekli olduğum bir alan var. Tiyatro.
0: Evet.
1: Bir oyun yazmaya hazırlanıyorum şu anda. İnşallah muvaffak olurum diye düşünüyorum.
0: Evet, yine Türk müziğiyle ilgili miydi bunu? Daha önce konuşmuştuk sanki.
1: Evet, içinde Türk müziği barındıracak. Çünkü baktım uzun zamandır kafasında fes olmadan bir tiyatro çıkmamış Türk müziğinde.
0: Evet.
1: Hem güncel zamanımızda Türk müziği çalınsa ve bu güncel zamanımızın bir tiyatrosu olsa, konusu bu olsa, bundan ilham alsa nasıl olurdu diye düşündüm.
0: Evet.
1: Ona çalışacağım. Bakalım.
0: Evet, bakalım, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Her şey zaten bu işe başlamakla önemli. Bir başladığın anda gerisi de inşallah gelecektir. Bizler de keyifle izleriz. Hı-hı. Olsun yeter ki. O halde

Bir Kürt Dili Cazker şarkıda ben seslendireyim efendim. Selahattin İçli'ye ait bir beste, güftesi Cansın Erol imzalı. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

0: Konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Ahmet Yusuf, enstrüman çalıyorsun herhalde.
1: Evet, ut çalıyorum.
0: Ut çalıyorsun. Ne zaman başladın? Konservatuarla birlikte mi başladın?
1: Aslında güzel sanatlarda ben bağlamayla başladım.
0: Evet.
1: 2 sene bağlamayla devam ettim. Enstrüman altyapısını bağlamayla kazandım denilebilir. Sonrasında baktım ben klasik Türk müziğine yoğunlaşıyorum.
0: Evet.
1: Halk müziğiyle çok severim ama alanımın bu olacağını düşündüm. Sonrasında enstrümanımı değiştirdim. 2 yıl öyle başladım. Takriben galiba 7 sene falan oldu.
0: Evet, yani insanın aslında okuyan birinin kendine eşlik ederken en çok kullandığı ve rahatlatan enstrümanlardan bir tanesi bence ud.
1: Kesinlikle tam onu söyleyecektim.
0: Evet, değil mi? Eşlik saz aslında.
1: Genelde çünkü kanun seçiyor ses eğitimi öğrencileri ve sonrasında pişman oluyorlar. Yapılabilir, yapılamaz değil ama ud gerçekten hani elinizde sanki size
0: biraz
1: sarılmış
0: daha,
1: gibi
0: evet,
1: bir yandan.
0: Sizinle bütünleşen bir enstrüman,
1: evet.
0: Bu bir gerçek. Perdesiz olması durumunda tabii ki biraz ilk başlarda zorlayabiliyor. Yani musiki eğitimine yeni başlamış biri için elbette ilk başta zor olabilir sesleri oturtmak ama sonrasında çok daha rahat eşlik saz olarak kullanacaksınız.
1: Kesinlikle.
0: Udu da tavsiye ediyoruz. Zaten ses eğitim bölümünde kanun, ut ya da
1: Tambur var.
0: tamburu veriyorlar. Onun dışındaki enstrümanlara çok açık değil ses
1: Tam burada
0: eğitimi
1: da çok
0: bölümü.
1: uzun olmak iktiza ediyor.
0: Evet, o da işte okurken insanın bedensel dengesini bozabiliyor.
1: Evet.
0: Bizim için tabii duruş, postür çok önemli şarkı söylerken. Önceliğimiz de şarkıcılıksa eğer, elbette sazımızı da ona göre seçersek bizi çok rahatlatacaktır. Ud bu anlamda çok avantajlı bir enstrüman.
1: Kesinlikle.
0: Bir gün seni udunla da ağırlayalım. Hem çal hem söyle bize.
1: İnşallah, neden olmasın.
0: Peki. Münir Nurettin Selçuk, o kadar çok severim ki, sevmeyen var mıdır Türk müziği içinde
1: Tabii ki.
0: bilmiyorum ama onun yeri çok ayrıdır. Özellikle biz az önce solist olmaktan ve şarkıcılıktan bahsettik seninle. Hakikaten Münir Nurettin Selçuk'la birlikte başlamıştır aslında ayakta şarkı okumak, solistlik ve şan tekniğini en güzel Türk müziğinde yansıtan, bizlere örnek olabilecek seslerden biridir Münir Nurettin Selçuk.
1: Kesinlikle.
0: Sen de dinler misin?
1: Dinlerim sıklıkla.
0: Evet, şimdi beraber de dinleyeceğiz ama senin de düşüncelerini almak isterim.
1: Ben aslında gündelik yaşantımda Bekir Sıtkı Sezgin'i daha çok dinlerim. O nazalla şan tekniğinin bir birleşimi gibi gelir, daha biraz daha gelir. Hani dini musiki de var ya işin
0: Evet.
1: içinde. Ama Münir Nurettin Selçuk tabii ki gazellerde özellikle tizlere nasıl çıkılacağını gerçekten öğretir. Gerçekten
0: Evet.
1: öğretir yani insana. O bakımdan. Ama ben dinlerim.
0: Evet, yani
1: Severim yani.
0: üslubu ve tavrı açısından da tam Türk
1: Kesinlikle.
0: müziği şarkıcılığında çok önemli bir mihenk taşıdır. Münir Nurettin Selçuk, ruhu şad olsun. Biz de onun sesinden Hacı Arif Bey dedin ya az önce. Şimdi ben isterim ki yine Hacı Arif Bey'in bir şarkısı olsun. Onun Segam makamındaki şarkısını seslendirmiş.
1: Olmaz ilaç.
0: Evet, olmaz ilaç sineyi sat pareme. Çare bulunmaz bilirim yareme.

0: Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen genç icracılar, gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kısa özgeçmişiniz ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Ses olarak katılmak isteyenler bir enstrüman eşliğinde şarkı söylesinler. Sazende olarak katılmak isteyenler bir saz eserini icra edip bizlere gönderebilirler. Artık kayıtlar almamız çok daha kolay efendim. Ellerimizde telefonlarımız var. Maalesef hiç kaydınızı dinleyemeden sizleri tanıyamıyoruz. Dolayısıyla konuk da alamıyoruz. Bununla ilgili bana sosyal medyadan yazanlar var. Lütfen söylediğim adrese bizlere ulaşırsanız sizleri de belki programımıza konuk almış olacağız. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Konuğumuz Ahmet Yusuf Yılmaz'dan elbette bir şarkı daha dinleyeceğiz ama son olarak duygu ve düşüncelerini alalım Ahmet Yusuf Yılmaz.
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.

0: karşılaştığımız ve o aradan geçen birkaç yıl içerisinde kendisi o kadar çok şey katmışsınız ki mutlu olmamak elde değil.
1: Ben de dinliyorum zaten. Kayıtlar depolandığı için.
0: Evet, değil mi?
1: Şimdi iki sene sonra galiba geldim. Şu üçüncü
0: Evet
1: sene de
0: evet yani
1: olabilir.
0: internet ortamında da bu kayıtlara tekrar tekrar ulaşıyorsunuz.
1: Mukayese edebiliriz.
0: Evet ve insan dinleyemiyor bile değil mi eski kayıtları?
1: Çok
0: Ahmet
1: korkunç
0: Hüsnü.
1: bir şeyler yaşanıyor orada.
0: Evet aman Allah'ım diyorsun. Nasıl okumuşum ama aslında onlar gelişimimizin bir parçası ve
1: Muhtemelen
0: onlara
1: bugün içinde diyebiliriz ya.
0: tabii yarın bir gün baktığında dinlediğinde de belki bugününden memnun
1: Tabii
0: olmayacaksın
1: ki.
0: ama her geçen gün gelişmek de bu. Yani aynı şekilde devam ediyorsan ve halinden memnunsan bence sorun var.
1: O çok büyük sıkıntı.
0: Evet. Önemli olan her seferinde daha iyiye gidebilmektir. Ben de gelecekte sana başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: Hem
1: ederim.
0: müzik yolculuğunda hem tiyatro ile ilgileniyorsun. O yolculukta da sonsuza dek mutlu bir şekilde, önemli olan mutlu olmak işimizi yaparken, mutlu bir şekilde yapmak istediğin bütün işlerde başarılı ol diliyorum. Ve senden bir eser daha dinleyerek veda edeceğiz. Ahmet Yusuf Yılmaz'ın son olarak seslendireceği eser Kürdeli Cazkâr makamında. Bestesi Nasibi Mehmet Yürü'ye ait. Unuttum seni ben, yüzüme gülme.

Kıymetli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programının bu hafta da sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası, İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif iletildiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sürerken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, ablukaya ilişkin korsanlar gibi hissetti. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel somut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit Adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. 175 aktivist alıkonulmuş, aralarında Türklerin de olduğu 173 kişi serbest bırakılmıştı. Alıkonulan ve serbest bırakılmayan Filistinli Saif Abu Keşkek ile Brezilyalı aktivist Thiago Avia İsrail'e götürüldü. Birleşmiş Milletler, İsrail'in küresel somut filosuna saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Gazze ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu. New York Belediye Başkanı Mamdani ise İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail'e silah sağlamaya devam ediyor. Trump yönetimi Kongre denetimini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas güdümlü silah sistemi satışını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Aile ve nüfus 10 yılı 2026-2035 vizyon tanıtım programı da bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026 eğitim faaliyetleriyle sürüyor. Tatbikatın fiili atışlı safhasına hazırlık niteliğindeki faaliyetler kapsamında mağara, sığınak, tünel arama eğitimi yapıldı. Faaliyete dost ve müttefik 10 ülkeden askeri personel de katıldı. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ve savaş esirlerine ilişkin kabul edilen kararlara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi de Avrupa Parlamentosu'yla tüm ilişkilerini durdurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçlar şöyle: Fenerbahçe, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Galatasaray. Haberleri sunduk.

0: name.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, utta Ömer Oytun, neyde Celalettin Biçer, kemençede Sercan Halili, ritim sazda Bilal Bilke ve korumuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, stüdyonamenin ilk bölümünde sizleri Sultaniyegah makamının zarif ve asil tınılarıyla buluşturuyoruz. Osmanlı musikisinin derinliklerinden süzülen bu makam huzur ve vakar duygularını birlikte taşır. Geçmişin inceliğini bugüne taşıyan seçkin eserlerle başlıyoruz programımıza. Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Evet efendim, şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Sultaniyegah makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı duygusal derinliği ve sıcak ifadesiyle öne çıkan Buselik makamında şarkılarla devam ediyor. Bu makam her notasını sinen zerafetle gönüllerde iz bırakan bir atmosfer sunar. İşte Buselik makamındaki ilk şarkımız. Bestesi Cüniçen Tanrı Korra, güftesi Ali Rıza Şengel'e ait eseri sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Kemençe taksimini Sercan Halili yapıyor.

Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni? Ne selam var, ne haber, söyle unuttun mu beni dedi sanatçımız Elif Güreşçi. Efendim bestesi Cinüçen Tanrı Kur'a ait, başka bir besteye gidiyoruz yine. Üstad'a ait beste, güftesi Besim Berkmen'e ait. Buse'lik şarkıyı sanatçımız Alper Diler'den dinleyeceğiz. Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı. Bir ateşi güya getirip kalbime attı.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Türk sanat müziğinin değerli bestekarlarından Erol Saya'nın gönül telinden çıkmış bir eser var sırada. Güftesi Ahmet İzzet Efendi'ye ait Buse'lik şarkı. Sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz. Etti eser aşk canıma, var bir sözüm sultanıma. Mahfice gelsin yanıma, var bir sözüm sultanıma.

TRT Name. Efendim, köklü bir geleneğin zarif tınılarıyla buluşmak, musiki ile ruhunu dinlendirmek isteyen Türk sanat müziği sevenleri. Efendim, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlanan Stüdyo Name programı çok güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise derin bir müzikal deneyim sunan, bestelerinde geleneksel üslubu zarif dokunuşlarla buluşturan Cevdet Çağla'nın bir şarkısı var. Efendim, kime kulak veriyoruz? Bahadır Özüşen sizin için söylüyor. Sıyırıp kınından gümüş palayı, tozu dumana bir katıver efem.

Kıymetli dinleyenler, ruhunuzu bu güzel namelerle sarmaya efendim devam ediyoruz. Stüdyo name çok kıymetli bestekar Şükrü Şenoza'nın güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait Buselik şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle, hayatı gel içelim Buse'den kadehlerle.

0: TRT Name.
1: Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi sevindiğimiz o yerlerde seninle. Efendim, Türk musikisinin büyük ustalarından İsmail Baha Sürelsan'ın güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait eserini sanatçımız Ceyda Okan söylüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına efendim maalesef ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka stüdyo name programında efendim yine sizlerle birbirinden güzel şarkılar dinlemek ve birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim bizlere eşlik eden saz sanatçılarımız Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Ertuğrul Erhan, Kanunda İlhami Çetik, Ut'ta Ömer Oytun, Neyde Celalettin Biçer, Kemençe'de Sercan Halili, Ritim Saz'da Bilal Bilke ve korumuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Evet sevgili dostlar, şefimiz İpek Dereli yönetimindeki korumuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz. TRT Name'de kalın efendim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. Çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, nüfus ve aile korunmasının bekan meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz dedi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım kısıtlaması getiren kanun yürürlükte. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürbek önümüzdeki dönemde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarına

ile anlaşamadığını öne sürdü. Tehran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı, anlaşma olacağından emin değilim dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına ilişkin Başkan Trump, korsanlar gibi izledi bir petrol tankerine vurulup el konulması olayını aksiyon filmi gibi anlattı. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel somut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit Adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosundaki tekneler Girit kıyılarında bekliyor. Teknelerin bulunduğu alanda fırtına etkili oluyor. Filodan alınan bilgiye göre yaklaşık 30 tekne hava şartları düzelince yola çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Çekilmenin 6 ila 12 ayda tamamlanması bekleniyor. ABD'nin Almanya'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepkili. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kararın gerçekten uzak, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüğü.

0: TRT Name.
1: Orhan Özgediz'in yöneteceği Sultaniye Gahfas'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunda Bülent Uyaroğlu yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. Üç çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte de daha iyi anlaşılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve ailenin korunmasının beka meselesi olduğunu vurguladı. Bu

0: kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, "Amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz," dedi. 2026-2035 yıllarını kapsayan Aile ve Nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım kısıtlaması getiren kanun yürürlükte. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek önümüzdeki dönemde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarını Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarını açıklayan Bolat, "Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. "İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlamasına izin vermeyeceğiz," dedi. Trump, İranlı liderlerin birbirleriyle anlaşamadığını öne sürdü. Tahran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı. "Anlaşma olacağından emin değilim," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik ablukasına ilişkin Başkan Trump, "Korsanlar gibiyiz," dedi. Bir petrol tankerine vurulup el konulması olayını aksiyon filmi gibi anlattı. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. "Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz," ifadesini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki tekneler Girit kıyılarında bekliyor. Teknelerin bulunduğu alanda fırtına etkili oluyor. Filodan alınan bilgiye göre yaklaşık 30 tekne hava şartları düzelince yola çıkacak. İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyinde bazı beldeler içinde saldırı tehdidi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla boğuşan Küba'ya Donald Trump'tan şaka yolu bir tehdit geldi. ABD Başkanı, "İran dönüşü o işi de bitirmek istiyorum," dedi. USS Abraham Lincoln gemisinin ada açıklarında konuşlanmasının tek başına Küba'yı teslim olmaya zorlayabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım da geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Çekilmenin 6 ila 12 ayda tamamlanması bekleniyor. ABD'nin Almanya'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor. Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepkili. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kararın gerçekten uzak, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğu iletildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Maçlar saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Rams Başakşehir, Trabzon Göztepe, Samsunspor ve Galatasaray oynayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet, merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Hepinize iyi akşamlar. Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Bu akşam tomaslerimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Bahadır Özdüşen ve bana eşlik eden çok değerli arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kanunda Vedat Erdem Koca, Utta Gökhan Macit, klarinette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve perküsyonda Burak Coşkuner. Ve ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. Sizler için çok güzel bir program hazırladık, harika repertuarla. İnşallah böyle gönüllerinize, o güzel duygularınıza tercüman olacağız. Evet, bu Cansın Erol ve Doktor Selahattin İçli'nin bir eseri. Cansın Erol'un genç yaşta kaybettiği eşi Vural Erol'un arkasından yaşadığı derin hüzün ve acı özlemle yazdığı şiirini Profesör Doktor Selahattin İçli çok beğeniyor ve Cansın Erol'dan habersizce besteleyip sürpriz yapıyor ve bu güzel eser ortaya çıkmış. Şimdi yine güzel bir eser daha var. Uzun zamandır okumadığım bir eser. Bu takvimlerden haberin yok mu, geçiyor yıllar. Bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar. Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar. Acı gerçek bu, ömrümüz bir su, geçiyor yıllar. Adnan Ergil'in bu güzel eseri. Hadi biz de sizler için okuyoruz. Bahadır Özüşen farkıyla diyoruz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve sevgili bana eşlik eden saz arkadaşlarımla beraber bu güzel şarkıları sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye biz söylüyoruz, seslendiriyoruz. Size dinlediğiniz şifalar olsun. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir şarkımız var, hepinizin bildiği bir şarkı. Yusuf Nalkese'nin Orhan Seyfi Orhon güftesiyle yaptığı "Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın." Aslında yanlış bilinen bir doğru var. Şöyle, bu sevgiliye ithaf, her şarkımız, her bir duruma, anılarımıza ithaf edilebilir ama yazılma gerçeğini söyleyelim bunun. Hikayesi şöyle. Veda Bu Sesi, Orhan Seyfi Orhan'ın ağır bir hastalık sebebiyle vefat edilen kızına atfettiği eser. Evladı kucağında can veriyor, biliyor musunuz? Kızı diyor ki, babacığım, annemi gördüm. Annesi de aynı hastalıktan 1 sene önce mi vefat ediyor. Beni çağırıyordu diyor. Babacığım, senden bir ricam var. Lütfen diyor. Tabii o yorgun ve halsiz haliyle, ateşli haliyle. Diyor ya işte şarkıda, işte kucağıma bir ateş halinde diye. Lütfen ağlamayacaksın.

diye söz istiyor. Tabii bu acıya dayanamıyor tabii ki baba. Yusuf Nalk Esen'de bu acılı şiiri işte Muhayyer Kürdi makamında besteleyerek bizlere bir eser bırakıyor. Allah rahmet eylesin hepsine gidenlere. Ne güzel bir eser bırakmış. Hadi hep beraber diyoruz. Veda bu sesi, Vedat Erdem Kocan'ın da bu güzel girizgahıyla...

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte böyle güzel bir eser Yusuf Nalkesen ve Orhan Seyfi Orhan'ın dramatik. Şöyle söyleyeyim size, Orhan Seyfi Orhan zamanında çok milletvekili yapmış ve gerçekten çok büyük siyasi iradelerde bulunmuş. Hem de bürokraside çok güzel işler yapmış. Ama anıldığı şiir işte bu. Yaşamışlıklar çok önemli. Anılarda bırakabilmek, o hoş sedayı yaşatabilmek, onları dile getirebilmek. Bunun da en güzel aracı işte bizim şarkılarımız ve sözlerimiz. Şimdi yine böyle bir

türkü var. Kürdi makamında bir türkü. Abdurrahim Karakoç sözlerini yazmış. Hepinizin dillerinde olan ve bizi çok etkileyen bir türkü bu, biliyorsunuz. Efendim bu neydi? Mihriban diyeceğiz. Musa Eroğlu bestelemiş bu güzel türküyü. Bunu hep beraber söyleyelim arzu ediyorum. Radyolarınızın başında böyle o kulaklarınıza gelen ahenkle lütfen siz de eşlik ediniz. Hep beraber keyfine varalım bu güzel türkünün. Buyurun arkadaşlar.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Mihriban türküsünde o muhteşem sözleri gerçekten Abdurrahim Karakoç'un kaleminden ve Musa Eroğlu'nun o güzel notalarından, ezgilerinden aldık. Tabi bazen böyle o sözlerde değişiklikler oluyor. Bildiklerimiz de bazen gerçekler arasında da fark oluyor. Mesela en son söylediğim gibi aşka hudut çizilmiyor biliyoruz ama aşk tabutu gömülmüyor anlamında gerçeği de buymuş. Bizim TRT radyo kurumu olarak da biz tabii ki en doğrusunu iletmek zorundayız. Evet, şimdi beni dinlediğine inandığım ve buradan selam gönderiyorum Hüsnü Üstün ve bir ameliyat geçirdi ve hasta yatağında şu anda acil şifalar dileyerek harika bir Uşak Makamı'ndaki şarkısı var. Onu okumak istiyorum. Sözlerini Sadık Atay yazmış. Hüsnü Üstün'e buradan sevgiler, selamlar, şifalar diliyoruz hep beraber bütün ekibim adına, yayın ekibimiz adına. Görmeseydim seni gönül gözüyle, gözyaşım sevgiyle akmayacaktı. Var mıyım diyorsun şarkılarında, elbette sen varsın, kim olacaktı?

sevgili dinleyicilerimiz, Uşak makamındaki Hüsnü Üstün'ün sözleri Sadık Atay'a ait. Görmeseydim seni gönül gözüyle. Gönül gözü ne kadar güzel bir şey ya. Gerçekten değil mi? Yani bir maneviyatımız o kadar güzel ki. Bununla da o kadar güzel ifade etmişler ki. O güzel şarkıdan sonra şimdi Rast makamına geçiyoruz. Bahar gelir bülbül öter. Yarim gözlerim ne tüter. Ayrılık ölümden beter. Yeter bu hasretlik yeter.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den sizler için sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndan sizin sevdiğiniz şarkılar, gönlümüzde olan, dillerimize pelesenk, kulaklarımıza pelesenk olan şarkılar. Bizim şarkılarımız, bizi biz yapan değerler. En güzel mirasımız, musikimiz. Şimdi sabah makamına geçiyoruz. Sabah makamı cesur ve vakurluk duygusu verir. Sabah vaktidir biliyorsunuz. Hatta sabah ezanı da sabah makamıdır ki o vakitteki en tesirli zamanıdır. Bu melodik yapısı içerisindeki. Şimdi hepinizin bildiği bir şarkı. İki tane bağlı şarkı söyleyeceğim. Bir tanesi mendilimin yeşili aman aman. Ben kaybettim eşimi, al bu mendil sende dursun, sil gözümün yaşını. Aman doktor, canım kuzum doktor, derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm doktor, doktor bana bir çare. İkinci hemen bağlayacağımız eser de, bu arada Vedat Güzel Güzel, Kanun ve Gökhan Macit'ten de uduntunlarını alıyoruz. Daracık sokaklara duman bürüleceğiz, bir İstanbul türküsü bağlayacağız. Zevkle biz söyleyeceğiz, sizler de zevkle dinleyiniz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve Ankara'da sunan TRT Name programında sesleniyoruz sizlere, akustik name programımızla. Şimdi artık vaktimiz tabii ki azaldı ve son iki şarkımız var. Hemen onlara geçmek istiyorum ve artık programımızı kapatmak istiyorum. Bugün ton masterimiz Cihan Yurdakuldu, stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş'tı. Yapımcımız Aslı Boler'di. Efendim bugün bana eşlik eden sazlarım, saz arkadaşlarım. Kanun'da Vedat Erdem Koca, Ut'ta Gökhan Macit, Klarnet'te Halil Kabacı, Bas Gitar'da Mustafa Kampçak klavyede, Kazım Batur Erten ve Perküsyon'da Burak Coşkun Eridi. Ben sesimle, sözümle sizlerle beraberdim. Evet efendim, iki tane şarkımız var. Birisi Segah, ikincisi Yüzzam, Saadetli Kaynak ve hemen diyoruz ki bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Yine bir cumartesi akşamında birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bu akşam yine muhteşem eserlerimizle saat 21'e kadar birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Programımıza Muazzez Abacı'dan dinlediğimiz bir eserle başladık, hareketli bir eserle Birbir Birilerine. Yine hareketli bir eserle devam ediyoruz. Programımıza yakışan güzel bir eser. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Hicaz makamında. Yıldırım Gürses'in sesinden dinliyoruz hep birlikte. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Akşamın sesi Yüksel Uzel'in sesinden dinleyeceğimiz harika güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Hasan Karakuş'a, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz makamında. Sizlerden bizlere iletiler de ulaşıyor, sevgi dolu, övgü dolu, teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık diyoruz. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Soğuk ve yağmurlu Konya'dan içten sevgilerini göndermiş Hatice Tuncer. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Ankara Radyosu'na, Dilek Hanım'a emeğinize sağlık diyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal hepimizi selamlamış, sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude, Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Önder Talipoğlu da bizlerle birlikte, akşamımız güzel, İnsanlara name olsun, namelerimiz sevgi ve umut olsun. Antakya'dan selam, hürmet ve muhabbetle başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizleri dinliyor. Havalar bir sıcak, ertesi gün çok soğuk. Ne giyeceğimi bilemez oldum. Yine soğuk bir Tekirdağ Muratlı akşamından iyilik ve güzellikle bezenmiş selamlar yolluyorum. Herkese hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar dilemiş, ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz kıymetli ekip demiş, güzel bir akşam diliyor bizlere, sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve bize armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Trabzon'dan Emine Atamer mutlu akşamlar dilemiş. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Bir akşamda oturmaya bize gel, Yüksel Uzel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu güzel eseri.

Uzaklardan bakıp durma el gibi, sen ister iste geçiniriz gül gibi. Çok güzel bir eser dinledik. Aşk dolu Yüksel Uzel'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Aşk dolu bir eser, güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Uşak makamında. Aşka giden mutlu yolu bilmezdim, diğer adıyla benim aşktan yana şansım açıldı. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Ordu Fatsa Küp Düşen Köyü'nden Mustafa Aylı Aydemir bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşi Aylı Hanım'a, kızı Aleyna, oğlu Atalay'a, ekibimize, Name dostlarına ve Küp Düşen Köyü halkına armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, soğuk yağışlı bir havadan selamlar demiş. Bahçede sobayı yaktım, çayımı demledim, programı bekliyorum. Hazırlayıp sunan herkese teşekkür ediyorum demiş. Afiyet olsun diyoruz biz de. Teşekkürler. Yine Ankara'dan Tamer Alper, selamlar. Bahar Bayramı güzelliğindeki bu akşamın sesinde sıradaki eseri yayın ekibiyle tüm Name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Enişten sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ederiz. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Abdullah, kardeşi Rahmi, kızı Sine, yayın ekibimize, sunucumuz Dilek Hanım'a ve ayrıca tüm Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Güzel bir Erciş akşamından sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Osman Çokyaman sıradaki eseri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış. Osman Bey, çok teşekkür ederiz. İzmir'den Canan Çelik de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor Canan Hanım. Artık bizlere sık sık yazmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum tekrar.

Hoş geldiniz programımıza diyorum. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı günler diliyor. Sevgilerini göndermiş. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut Dilek Hanım hoş geldiniz demiş. Hepimizi selamlamış. Sizin sesiniz ve seçtiklerinizle içimiz ısınacak. İstanbul çok soğuk demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere Ankara'dan sıcacık selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hatay Payas'tan Mehmet Andız da bizlerle birlikte. Selamlar, sevgiler sunarım. Güzel program, özlenen program akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarından Maya Türköz, Nazire Metin, Fatma Ateşok, Sıdıka Tavukçu, Hatice Okur, Meral Özsan, Ayla Seyhan'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Tuncay Yalın sizler için seslendiriyor bu aşk dolu güzel eseri.

Güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Yusuf Yıldırım'a, bestesi Ali Şen Ozan'a ait Hicaz makamında. Saat oldu 7:15, neredesin? Ayşe Tunalı seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Akşamın sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Cemal Işıkhan'a, bestesi Ahmet Meter'e ait. Emel Sayın seslendirecek. Güzelleri kim sevmez ki? Çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Amasya'dan Abdullah Ertürk iyi hafta sonları dilerim demiş, selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı annesi Ayşe Ertürk'e, ablası Emine Türkmen'e armağan ediyor ve bizlere de armağan etmiş. Çok teşekkürler. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Akşamın Rengi programı Ankara Radyosu, sizlerle olmak bir başka heyecan, bir başka sefa benim için demiş. Musiki rengimiz hiç bitmesin, seçkin eserlerimiz hep birlikte dinleyelim eserlerimizi demiş. Övgülerini göndermiş, çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Göller, güller, gönüller diyarı Teke yöresi Burdur'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş Zeki Gün. Sıradaki eseri ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ekmeğini taştan çıkaran Şirin İlçen Bucak'tan akşamın sesine, Dilek Hanım'a sevgiler demiş Ali Yöntem. Sıradaki eseri Eşa Vanur Hanım, Zafer Özkara'ya, bana, Hatice Okur, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Türkan Tanrı verdiler, Meral Özsan'a armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da bizlerle birlikte. İyi akşamlar, küçük şey şeylerdir insanı hayata bağlayan, bir şarkı, şiir, küçük tebessüm, bir avuç ümit, mutfaktan gelen yemeğin kokusu, terliklerini getirdim diyen evladınız diyerek bize anlamlı güzel bir mesaj göndermiş.

Samsun'dan Seniha Cengizhan bizlere sevgilerini göndermiş. Keyifle dinlediğimiz muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarıma, name dostlarıma, değerli yayın ekibine, kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel mesaj için. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte. Hepimize selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Trabzon Hacı Kasım'daki ablası Afet Hanım'a, değerli eşi Altan Bey'e ve Dirlik Köyü'ndeki canım anneme, kardeşim Özdemir Bey'e armağan ediyorum demiş. Allah ne muradınız varsa versin demiş. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey'e bu güzel mesajı için. Amin diyorum. Ve Nedime teyzeciğime de selamlarımı gönderiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve o güzel ellerinden öpüyorum. Adana'dan Neslihan Yakar da şu anda bizlerle, keyifle dinliyoruz muhteşem program, hoş geldin Dilek Hanımcığım demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize, Sıdıka Tavukçu, Seniha Cengizhan, Gülsefa Can Bolat, Meral Özsan ve Leyla Hanım'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener de bizleri dinliyor şu anda, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri, vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı demiş. Bizlere teşekkürlerini göndermiş. Biz teşekkür ederiz. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Güzelleri kim sevmez ki?

Leylaklar açılmış, gelen bahardır. Güfte Salih Korkmaz, beste Alaaddin Şensoy, makam Nihavend. Orhan Saygıcı'nın sesinden dinledik bu bahar müjdeleyen, leylaklar açılmış diyen güzel şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletilerde ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Adresimizi tekrarlayalım, hatırlatalım sizlere. Facebook'tan TRTname Akşamın Sesi iletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Yusuf Nalkesen'e ait sevinen güzel bir eserimiz var Kürdili Cazkar makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi akşamlar dilemiş. Benim seçtiğim bir eseri çok sevdiği eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Ankara'dan Kadriye Cangir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Kadriye Hanım da benim seçtiğim bir şarkıyı tüm sevdiklerine, güzel dilekçime demiş ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kadriye Cangir'e bu sıcak mesajı için. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bu akşam size sessiz dinleyicileri şikayet ediyorum demiş Güven Kurtboğan. Nilgün Usta, Funda Başoğlu, Şenay Lalancı ses verin demiş, arkadaşlarına söylemiş. Bence onlar dinliyorlardır bizleri Seven Hanım. Sizin armağan ettiğiniz bir şarkıyı dinleyeceklerdir, bana öyle geliyor. Selamlarını, sevgilerini göndermiş tüm Name dostlarına, ekibimize, sessiz dinleyicilere armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Akşamın Sesi ekibine selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun demiş. Amin diyoruz hepimizin inşallah. Çok soğuk ve yağmurlu bir Ankara akşamından tüm TRTname dostlarıma ve ekibe, Dilek Hanım'a, sevgili sunucumuza sevgiler gönderiyorum demiş Mesut Mor. Teşekkür ediyorum. Bazen yazıyorum, bazen yazamıyorum ama her hafta radyomun başında can kulağıyla dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey'e. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, eşine, hayat arkadaşı Havva Hanım'a, biricik kızı Meleği Muazzez Hanım'a armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'dan dinlemek için, sunumundan dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, Hatice Okur, Meral Özsan, Suzan Ülkü'ye, mesai arkadaşları Beyza Nur Üzüm, Necati Tekteke ve tüm Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Erzincan Kemaliye Boylu Köyü'nden yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza sevgili dinleyicilerimiz. Halil Yılgör, hoş geldiniz diyorum Halil Bey'e. Huzurlu akşamlar demiş, teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Esma Hanım'a armağan ediyor. Biz de buradan Erzincan'a, Kemaliye'ye, Boylu Köyü'ne sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz Halil Bey'e. Çanakkale'den Engin Erdoğan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri çocuklarına, torunu Adasu'yla ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Güzel yurdumuzdan ve yurt dışından zevkle, isteyerek, beğenilerek dinlenen Akşamın Sesine, ruhumuzu okşayan, içimizi serinleten, huzur ve mutluluk veren güzel eserleri hazırlayarak dinleten, programı güzel sunumuyla renklendiren diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Beni ve Adem Bey'i selamlamış, sevgilerini gönderiyor. Bizden de size selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Sanatçımız Elif Güreşçi sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Canımın ta içisin sen, sizler için geliyor.

O kız bana yanmış, ben ne bilem. Erol Sayan'a ait Hüseyin'i makamındaki eseri sanatçımız Akif Özüşen seslendiriyor.

Akşamın Sesi çok güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Nurettin Baykal'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait Hicaz makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul Kartal'dan Tahsin Karaman sevgilerini göndermiş, hepimizi selamlıyor. Bursa'dan Gülçin Özçelik Koç, Dilek Hanım sevgiler demiş. Zeki Müren'den bir şarkı istemiş. Birazdan okuyayım sizin mesajınızı. Ankara'dan Serkan Durukan, Name dostlarına ve ekibinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nameler sonsuza kadar yaşasın. Ankara pusluydu bugün. Sizinle dağılsın bu bulutlar. İstanbul çıkmıyorsun aklımdan demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan Bey'e. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş güzel bir akşam diliyor tüm dinleyicilerimiz.

sıradaki eseri armağan etmiş. Altınoluk'tan Su Güneş Güzel isimli dinleyicimiz, canım şarkılar harika, sen daha harikasın kızım benim, teşekkür ederim. Altınoluk'tan herkese selamlar demiş. Çok teşekkürler. İzmir Buca'dan Bayram Boztaş da bizlerle birlikte. Yeni dinleyicilerimizden Bayram Bey de tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel program ve samimi sunumunuz için teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Yine Çaykara'dan bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Yeni dinleyicimiz Turan Tekeoğlu. Hoş geldiniz diyorum Turan Bey'e. Selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyorum Turan Bey'e. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Süheyla Özbay da bizlerle birlikte ekibimizi ve tüm Name dostlarını selamlıyor. Kırklar elinden bizlere sevgilerini göndermiş. Teşekkürler Süheyla Hanım'a. Birbirinden güzel şarkıları keyifle dinliyoruz. Güzel bir yayın olsun sevgili Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. Safranbolu'dan Karabük'ten Emine Yarar selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış sıradaki eseri Name dostlarımıza. Kıymetli sunucumuz Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Feyzi Bey'e teşekkür ediyorum bu güzel mesajı için. Almanya'dan Fatma Ateşok bizlere sevgilerini göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Yeni evimizden Dilek Hanım'a, tüm ekibe, Name dostlarına Almanya'dan selamlar, sıradaki eser hepimize gelsin, kocaman sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ben de yeni evinizde güle güle oturun diyorum ve Ankara'dan sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizleri dinliyor, mutlu bir akşam diliyor. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Program muhteşem, şarkılar şahane demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mesajlarınız çok güzel. Hepinizin ellerine sağlık. İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Perihan Sözen sizler için seslendiriyor bu unutulmaz güzel şarkıyı.

sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz güftesi İlham Behlül Pektaş'a, bestesi Muzaffer Özpınar'a ait Kürdi makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Daha önce de dinlemiştik. Çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sürpriz olsun bu eser bakalım. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Tüm şarkıları ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Göztepe'den Mustafa Yaşar Uysal, akşamın sesine merhaba, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, emeğinize gönlünüze sağlık diyerek sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Mehmet Andız, Salih Kurt, Hüseyin Güden, Hüseyin Yüksel, akşamın sesi dinleyicilerine ve üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'a armağan ediyor ve tüm Galatasaraylılar için istemiş sıradaki eseri. Şenol Akkuş, iyi akşamlar, Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. İstanbul Kasım, İstanbul'dan İsmail Yeşil, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir, iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Çay Cuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşlarına armağan ediyor. Bursa'dan Gülçin Özçelik Koç bizlere sevgilerini göndermiş. Zeki Müren'den bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı da eşim Yiğit Ender Bey'e, kızım Zeynep Gülen'e ve canım oğlum Ömer Eymen'e armağan ediyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Programı keyifle dinliyorum, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da bizlerle birlikte herkese iyi akşamlar demiş. Emeklere geçenlere teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. İzmir Mordoğan'dan Arif Beşdemir, radyom yine açık, sizi zevkle dinliyorum. Cumartesi akşamı beni de bir şarkıya ortak ederseniz mutlu olurum demiş. Tüm Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş bizlere. Samsun'dan Reyhan Baş'tan da bizlere sevgiler ulaştı. Hayatınız

İnşallah diyorum. Teşekkür ediyorum Reyhan Hanım'a. Dilek Hanımcığım, harika eserlerden birisini size, eşime, ekibinize, ablama ve dostlarıma armağan ediyorum. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Zonguldak Çay Cuma Perde Atölyesi'nden Ayten Ayfer Mosmos da bizlerle. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Dünya yansa yorganım yok içinde. Bu güzel şarkı şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Dünya yansa yorganım yok içinde. Saatlerimiz 20.01'i gösteriyor. Akşamın sesi, güftesi Alaaddin Şensoy'a, bestesi yine Alaaddin Şensoy'a ait. Nihavend makamında sevilen bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Eskişehir'den Yaşar Akman da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Emine Hanım, oğlu İbrahim, kızı Fatma, damadı Emrah, torunu Toprak, kendisine, bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz iyi akşamlar dilemiş. Büyük balığı kaçırınca üzüldüğüm gibi akşamın sesini kaçıracağım sandım, yetiştim ama demiş. Hoş geldiniz diyorum Semiha Hanım, teşekkür ediyorum. Sıradaki eser gerçek dostlara gelsin.

olun inşallah tüm sevgili dinleyicilerimiz. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Hepimizin yüzümüzden gülücük eksik olmasın. Kalbimizden sevgi, hayatımızdan umut eksik olmasın. Sağlığımız inşallah hep yerinde olsun diyorum. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, İhsan Demirci, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar selamlarını göndermiş. Radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Bahriye Sivri Kaçar'a armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ailesine, name dostlarına ve bize armağan ediyor. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci hayırlı akşamlar, güzel yayınlar dilerim demiş. Güzel şarkıları Kastamonu'da Küre Çaybükü köyünde oturan güzel anneme Elmas Özkan'a armağan ediyorum. Tüm şarkılar ona gelsin, güzel yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu da bizlerle birlikte, sizlerleyim, dinliyorum, sevgimle selam olsun demiş. Özdere'den Jale Özen de bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu güzel program içimizi ısıtacak. İyi yayınlar değerli sunucumuz, emeklerinize, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Nalan Altınör sizler için seslendiriyor bu güzel eseri, hep birlikte dinliyoruz.

Yine muhteşem bir eserimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralara döktüğü, Avni Anıl'ın Hicaz makamında bestelediği o güzel eser bakalım kimlere armağan olacak. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi seçkin eserleri zevkle dinliyorum. Teşekkürler. Sevgilerim Dilek Hanımcığım ve Fatih Bey için demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır en güzel akşamlar sizlerin olsun. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz de bizlerle birlikte akşamın sesi bizim sesimiz diyerek kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgiler selamlar gönderdi Hatice Okur.

ekibimizin olsun güzel akşamlar demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Bizden bir şarkı istemiş. Birazdan şarkıyı armağan edeceğiz size. Hatice Okur sevgili dinleyicimiz. İstanbul'dan Nazire Metin, Şile'den merhabalar demiş. Programınızı severek, beğenerek dinliyoruz. Harika program, akşamın sesine kucak dolusu sevgiler, evlerimize hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, sadık arkadaşına, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Niğde'den Huriye Özer bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı, TRT name dostlarını selamlamış. Van'ın hafızası nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki eseri Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara ve Musa Özçelik'e armağan ediyor. Berlin'den Suna teyzemiz Suna Koçak da bizlerle birlikte ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Emeklerinize sağlık maşallah demiş. Çok teşekkür ederim. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkürler ve lütfen trafik kurallarına uyalım dostlar diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Alanya'dan Dilek Yıldız evlerimize hoş geldiniz. Alanya'dan selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına, Celal Abacı'ya armağan ediyor. Ayrıca Türk Sanat Müziği Koro şefleri Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş ve İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına ve sınıf arkadaşlarına armağan ediyor. Ahmet Özhan sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

Akşamın Sesi tüm hızıyla devam ediyor ve sırayı Hüzzam makamında bir eser alıyor. Güftesi Özgen Bilgisel'e, bestesi Necip Gülses'e ait. Ay buluttan süzülmüş, öpmüş gülü gizlice. Kimlere armağan edelim bu güzel eseri? Florya Şenlikköy'den Gündüz Erkçetin.

Akşamlar iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Nursel Hanım'a ve kendisine armağan ediyor. Yağmurlu bir İzmit akşamından Hüsrev Orgun bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri mesai arkadaşları Sibel Hanım'a, Başak Hanım'a ve Gönül Hanım'a armağan ediyor, sevgiler demiş. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş kucak dolusu. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'le Çerçi Mingil, İçel Eren ve Öztürk ailelerine armağan ediyor. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar dilemiş. Gönlümüze dokunan eserlerle bizleri geçmişin harika iklimine götürdüğünüz için teşekkür ederim demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Kadıköy Moda'dan Kadriye İmir sevgilerini göndermiş bizlere. 1981 Cuma günü 1 Mayıs'ta saat 11'de Kadıköy'de doğan Münir Serkan Onur Özgen, üçüzlerin annesi olup

Güneşimiz sevgili Zeki Müren'den bir şarkı isteriz demiş. Melihat Gülses'ten sonraki şarkıyı ben armağan edeyim size. Sevgi dolu bir şarkı olacak. Bu arada doğum gününü kutluyorum. Üçüzlerin annesi herhalde.

göndermiş bize. Teşekkür ederiz. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, oğlu Mustafa Güçlü'ye, biricik torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. Ankara Beypazarı'ndan İzzet Yücel ekibimizi ve Name dostlarını selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Beypazarı Türk Sanat Müziği Koro Şefi Profesör Doktor Mustafa Aydoğdu ve koro üyelerine armağan ediyor. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyor. Ve Bolu'dan Bedrettin Karaman'dan da bir mesaj geldi. İyi akşamlar diliyorum Bolu'dan. Bir hüzzam eser, rüzgarı eser mi Ankara'dan demiş. Tabii ki diyoruz Bedrettin Bey'e, her zaman güzel uyumlu kafiyeli bir dörtlük gönderiyor bizlere Bedrettin Bey. Teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses sizler için seslendiriyor bu aşk dolu güzel hüzzam eseri.

de devam edecek. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceği sıradaki eseri. Bu arada Facebook sayfasını da yeniliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Sevgi dolu iletiler eşlerine, sevdiklerine, dostlarına armağan etmek isteyen dinleyicilerimizi tekrar bir göreyim, ondan sonra okuyayım. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan ve bestekarlarımızdan da mesajların ulaştığını görüyorum. Onları da birazdan okuyacağım. Aşk dolu eser kimlere armağan edeceğiz? Sürpriz olsun sevgili dinleyicilerimiz. İsimleri okumaya başlıyorum. Feryal Zeki Ceylan sevgili dinleyicimiz geçtiğimiz haftalarda katılmıştı programımıza. Yine gelmiş bugün, hoş geldiniz diyorum. Her zaman bekliyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki eseri önce güzel sunumunuza, size ve ekibinize, ayrıca benim gibi şifa bekleyen hastalara ve şifa veren ellere armağan ediyorum. Sevgiler demiş. Tüm hastalarımıza yürekten gönülden şifalar diliyorum. Tabii ki size de Feryal Zeki Ceylan. Allah sağlık afiyet versin. İnşallah sağlığınıza kavuşursunuz. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Herkese selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Akşamın Sesi programının sunucusu benim canım Sarı Papatyama teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Emeği geçenlere de teşekkürler demiş. Kavuştuk çok şükür benim bir taneme demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdık Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri canım Suna teyzeme, Almanya'dan Can ablam, Seven Kurtboğan ablama, Mehmet Andız, Salih Bey, Sayın Zekai Tunca hocama ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajınız için. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlerle birlikte, o da bir mesaj göndermiş. Tüm Türkiye'ye Japonya'dan Utsunomiya'dan selamlar sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz biz de Ankara'dan Japonya'ya Utsunomiya'ya kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının sevgilisi TRT'nin medar iftiharı Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve özverili ekibine, Burdur'un en güzel annesi Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve TRTname dostlarına, fanatiklerine armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Burdur'da Fazilet teyzemiz de yazamıyor mesaj ama bana her zaman beni dinlediğini söyledi. Ben de buradan Fazilet teyzecime çok çok selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. O güzel ellerinden öpüyorum. Duygu Tekincan yeni dinleyicimiz, ona da hoş geldiniz diyorum. Dilek Hanım harika program için teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı canım babam Nevzat Tekincan, canım annem Hatice Tekincan ve canım ablam Özge Tekincan için istiyorum. Aydın'dan selamlar demiş. Duygu Tekincan'a hoş geldiniz programa diyorum. Ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Adana'dan Sariye Demirhan Göre de bizlerle birlikte huzur dolu güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri kardeş Akif'e armağan ediyor. Sevgi dolu bir şarkı istemiş bizden. Adana'dan Numan Seymenoğlu da bizlerle birlikte, o da her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj göndermiş. Telli turnalar eşliğinde selamlar sunuyorum Adana'dan. Sarı gülümüz gelmiş demiş. Teşekkür ediyorum. Diksiyonu güzel, güneşimiz, pırlantamız Dilek Hanım'ın varlığı, Türk sanat müziği severleri mest ederken, böylesi sevilen kalpte yer edinmek, sarayda yaşamak kadar güzel ve değerlidir demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na bu tatlı içten mesajı için. İzmir'den Hülya Genç de bizlerle birlikte, merhabalar Ankara Radyosu. Mikrofona kadar yakışır güzel insan sevgili Dilek Hanım. Güzelleri kim sevmez ki şarkıda olduğu gibi. Bu sevginin tarifi yok, sarışın aşksınız siz demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a bu güzel içten mesajı için. Gerçekten onun da sevgisine inanıyorum. Ben de Hülya Hanım'ı gerçekten seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sıdık Hanım da gerçekten yürekten sevgilerini gönderiyor. Seven Hanım da öylesine. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve Tekirdağ Muratlı'dan da bir mesaj ulaştı bizlere. Sevgi dolu, aşk dolu bir şarkıyı

Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Aşk dolu, sevgi dolu, harika, gerçekten çok güzel bir eserle.

Hakan Esra Kaçar çiftine de armağan ediyoruz, buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Atilla Alp Sakarya'ya ait Kürdi makamında harika aşk dolu eseri Muazzez Ersoy sizler için seslendiriyor. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan, sevilen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum.

seven olmaz ki şarkısından sonra bu şarkıda gerçekten çok güzel duygulara hitap etti değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Nihavend makamındaki eseri Umut Akyürek seslendirdi. Islanmış gözlerin ağlıyorsun sen. Kırkı gösteriyor, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sizlerden. Güzel mesajlar da bizlere ulaşmaya devam ediyor. Yine aşk dolu bir eserimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin demiş ki, Dilek Hanım her hafta şahane şarkılar dinliyoruz ama bu akşam Seni Benim Kadar Seven Olmaz Ki şarkısı beni nerelere götürdü bir bilseniz. Teşekkürler demiş. Tahmin ettim sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten duygu dolu, duygularımızı coşturan bir şarkıydı Seven Olmaz Ki. Ve demiş ki geçen hafta benim oğlum şimdi aradı, dün onun doğum günüydü, anne bana da şarkı istedin mi diye sordu az önce, ben de evet istedim geçti dedim, Ender Savtekin için bir şarkı gönderirseniz sürpriz olur demiş. Dün doğum günüymüş, doğum günü kutlu olsun oğlunuzun, Ender Bey'e de sıradaki şarkıyı armağan edelim o zaman. Van Erciş'ten Oktay Hançer mutlu akşamlar dilerim demiş, selamlarını göndermiş bizlere. Her hafta sonlarının vazgeçilmez programının sonlarına doğru yetiştik. Hoş geldiniz diyorum Oktay Bey'e, her zaman gelir yetişmeye çalışır, çok teşekkür ederim. Eşsiz programı hazırlayan kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibe teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma'ya, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Fener yolundan İsmail Batı, Dilek Hanım merhaba, ekibe selamlar demiş. Name dostlarını selamlamış ayrıca. Adana akşamından herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş Melih Tavşan. Belki bizim telli turnalarımız yok ama bizim de posta güvercinlerimiz var. Sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz muhteşem dinleyicilere demiş. Melih Tavşan teşekkür ediyorum, tatlı bir mesaj göndermiş. Numan Seymenoğlu'na herhalde diyor. O telli turnalarla gönderiyor ya sevgilerini, selamlarını sevgili dinleyicilerimiz. Demiş ki sıradaki eseri kıymettim canım eşim Betül Hanım'a, Bülbül Sesli Güzeller Güzeli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibe ve hiçbir zaman yayını yalnız bırakmayan muhteşem dinleyicilere armağan ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum demiş Melih Tavşan. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Ve Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini göndermişti Hatice Hanım. Sevgilerinle iyi yayınlar diliyorum demişti. Sevgili bestekarımız Soner Özer hocamızın bir eserini istiyorum demişti. Ailesine, Burdur'daki Fazilet anneye, name dostlarına, emekli koro şefleri Ahmet Suzan Ülkü'ye, kıymetli arkadaşı Ayşe Refik Tuncer çiftine ve gönlüne armağan ediyor. Ve çok güzel bir Soner Özer bestesi dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Mehtap Günaydın'a ait Nihavend makamında. Çiğdem Yarkın sizler için seslendiriyor aşk dolu eseri. Başkasını görmez gözüm.

Kıymetli sanatçılarımız, bestekarlarımızdan da iletiler geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam ve eşi Yasemin Hanım da şu anda bizi dinliyor. Sevgilerini göndermişler bize. Sıradaki eseri Almanya'daki oğlu Alican, kızı Yağmur'a, sevgili eşim Akif Bey'e armağan ediyorum. Güzel akşamlar diliyorum demiş Yasemin Özüşen. Ben de Akif hocamıza, eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj gelmiş. Akşama Sesi dinleyicilerine en içten sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi yine harikalar yaratan muhteşem ekibe, başta Dilek Hanım ve yapımda yayında görev alan tüm arkadaşlarıma selamlar. Seçilen tüm şarkılar çok güzel, güzel şarkılar için teşekkürler demiş. Uğur Çınar'a çok teşekkür ediyorum, kıymetli sanatçımıza. Ankara'dan İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yine Ankara'dan kıymetli sanatçımız Kadri Şarman hocamdan, kıymetli bestekarımız, sanatçımız Kadri Şarman hocamdan bir mesaj gelmiş az önce. İyi akşamlar sevgili Dilek. Bu akşam

programda yine birbirinden güzel sımsıcak şarkılarla soğuk geçen akşamlarımızı ısıtıyorsunuz. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı tüm Name dostlarına armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş. Teşekkür ediyorum Kadri hocama da. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli bestekarımız, az önce dinlediğimiz şarkının bestekarı Soner Özer'den de bizlere bir mesaj geldi İstanbul'dan. İyi akşamlar sevgili Dilek Hanım. Sizi ve ekibinize teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum. Kulaklarımızı şenlendiren yayınınızda güzel bir eseri name dostlarımıza, Ayvalık Zeynep Kamil ve İstanbul Nazire Savran Türk Müziği Korosu arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Her zamanki gibi yeni eserleri de değerlendiren yayın anlayışınız için tekrar çok teşekkür ederim. Selam ve sevgiler demiş. Ben teşekkür ediyorum kıymetli bestekarımız Soner Özer'e. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere güzel mesajınız için. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hareketlenelim diyoruz güzel bir şarkıyla. Mehmet Özkaya seslendiriyor. Bahçeye indim ki gülleri derem.

Yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza sevgili dinleyicilerimiz. İzmir Konak'tan Güzide Kocatepe. Selamlarımızla fevkaladesiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Esra İçöz sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan saygıdeğer TRTname dinleyenlerini, musiki sever radyo dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeisterimiz Birsel Acar. Meydan faslı ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz. Musiki geçmişimizde fasıl icra etmeye mahsus hanende ve sazendelerden müteşekkil topluluklara fasıl heyeti denmiş. Bugün radyo stüdyomuzda sanatçılarımızla bir fasıl heyeti olarak huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Makam, usul ve form zenginliği ile önemli bir çeşitlilik gösteren, geleneksel Türk musikisi formlarının en renklisi sayabileceğimiz fasıl formunun güzel bir örneğini, Hicazkar faslını sunacağız. Kıymetli ses sanatçılarımız Ayşe Eren Yusuf, Ali Turan, Harun Gürbüz, İbrahim Suat Erbay, Nevra Günay. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatkarlarımız kemanda Umut Hoşgör, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Funda Süyür, utta Oytun Uçar, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Seyfettin Uraş. Keyifli dinlemeler efendim.

0: sanatkarlarımız. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Funda Süyür, utta Oytun Uçar, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazıyla da Seyfettin Uraş bizlere eşlik ettiler. İlk taksimi neyle Ali Osman Erdoğdulardan ve ara taksimini de utta Oytun Uçar ve kanunda Funda Süyür'den dinlediniz. Gazeli İbrahim Suat Erbay sizler için seslendirdi. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ben Suat Güney. Hepinize güzel günler diliyoruz. Mutlu kalın.
1: Meydan Faslı.

0: esinti.
1: TRT NAME'den iyi akşamlar. Sizlere TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Ben Kumsal Okur.
2: Ben Korhan Gülderen.
3: Ben Suat Erdil. Programımız Esinti'ye hoş geldiniz.
1: Zamanını notaların duygularını dinlemeye ayıran ve bu akşamda frekansını TRT NAME'ye ayarlayan siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Programımızı sizler için Korhan Gülderen ve Suat Erdil ile birlikte hazırladık.
3: Bu akşam ruhumuza bir ferahlık üflenecek. Dinle neyden neler anlatır diye başlar Mevlana Celaleddin Rumi ve daha ilk mısrada sırrı verir. Ney ayrılığın sesidir. Koparıldığı sazlıktan beri her nefeste aslıma dönmek isterim diye inler.
2: Ney beti benzi sararmış, bağrına ateş düşmüş bir yolcudur. Göğsü dağlanmış, içi oyulmuş. Ama tam da bu yüzden Hakk'ın nefesine mekan olmuştur.
1: İşte bu yüzden Mevleviler ona Nâ-i Şerif der. Çünkü o müzik aleti olmaktan önce bir terbiyedir. Yanarak olgunlaşmanın, eksilerek çoğalmanın sesidir. İnsanı kamili temsil eder.
3: Neyin perdeleri bizim perdelerimizi yırtar. Hakikatin önündeki bütün örtüleri kaldırır.

0: sır bir kalbe ağır geldi, bir kuyuya fısıldandı ve o kuyunun kenarında biten kamışlar gün geldi, ney oldu. İşte o günden beri ney, sesiyle değil, sırrıyla titreştirir insana. Bir başka sözde Evliya Çelebi'den gelir. Ney, Musa peygamberin nefesinden doğmuştur. Nihat Sami Banarlı ise onu Davut peygamberin mizmarına bağlar. Yani ney sadece bir saz değil, peygamber nefesinin yeryüzündeki yankısıdır.
1: Kadı Burhanettin'in dediği gibi delik delik olmuş yürek. Şimdi aşkın neyi benim diye inler. Efendim, bu akşamın özel sesi ney olacak. Özel konumuz ise TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli ney sanatçısı Celalettin Biçer. Celalettin Biçer'in elinde ney, bir hatırlayışa, bir iç yolculuğa, bir sükutun içindeki en derin çağrıya dönüşecek. Ve bu akşam bize eşlik eden diğer kıymetli saz sanatçısı dostlarımızın isimlerini sizlere sunmak isterim. Efendim, kemanda şefimiz Korhan Gülderen ve İbrahim Altınbaş, viyolada ben Kumsal Okur, violonselde Alican Aşkın, piyanoda Kazım Batur Ertem, ritim sazda Kemal Kartal ve solistimiz sevgili Suat Erdil.
2: Sevgili dinleyenler, programımızın akışı şöyle. İlk bölümde değerli saz sanatçı dostlarımız ile sizlere enstrümantal eserler seslendireceğiz. İkinci bölümde sesi ve yorumu ile eserlere ayrı bir anlam ve değer katan solistimiz, dostumuz, sevgili Suat Erdil'i dinleyeceğiz. Ve biz hiç bölmeden, hiç araya girmeden programımızın adı gibi bir esinti içinde eserler kendi düzeniyle ilerleyecek.
1: Öyleyse şimdi söz duyguların

0: Bu akşam neyin sesi gönlümüze üflendi? O kadim nefes bizi yine aslımıza çağırdı.
1: Bu akşam ruhumuza üflenen o ferahlığın gecenize huzurla eşlik etmesini diliyoruz. Efendim yeniden buluşup sizlere nameler çalıp söyleyeceğimiz o güne kadar biz yine size TRT Name'de eşlik etmeye devam edeceğiz. Sizinle bizim hikayemizde ayrılık yazmıyor. Hep yeni buluşmalar. Bu ortak hissi sizinle kurmamızda ve bu buluşmalarda emeği olan kıymetli ekip arkadaşlarımız var. Onlar...
2: Efendim yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer.
1: Dommeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Ve teknik yapımda Mehmet Acar.
3: Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşalım, olur mu? O zamana kadar müzikte kalın, TRT Name'de kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisinin önemli sözde serbestekarlarından biri olan Hacı Sadullah Ağa'yı tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın Suzi Dil Ağır Semaisi ile başlıyoruz. Eseri Çiğdem Yarkın yorumuyla dinleyeceğiz. Beni ey Gonca Fem bülbül sıfat nalan eden sensin, hem işe hem demi sad nalevü efkan eden sensin.

Sadullah Han'ın 1730 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Fatih Camii baş müezzini Hafız Kerim Efendi'dir. Sesinin güzelliğini babasından almış olduğu anlaşılan Sadullah Ağa, daha genç yaştayken Enderun'a alınmıştır. Hacı Sadullah Ağa bir yandan Enderun hocalarından musiki kültürünü artırıp ve bu sanatın inceliklerini öğrenirken, bir yandan da diğer derslere devam ederek Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

gelmiştir. Sırada bestekarımızın Muhayyer Sümbül'e Ağır Semaisi var. Eseri Hasan Eylen'in sesinden dinleyeceğiz. Şahım hemişe lütfun umar bu fütadecik, himmetle bunda ferze çıkar bir piyadecik.

kabiliyet ve değerini kısa sürede ispatlayarak önce çavuş, sonra Enderun'un en yüksek rütbelerinden biri olan musahipliğe getirildi. Sultan 3. Selim bu değerli sanatkarı sever ve sayardı. Bu sebeple kendisine sarayda bir daire, saray dışında bir konak verildi.

zamanla burada sözü dinlenen bir kişi oldu. Ciddiyeti ve musikideki ustalığı sayesinde haremdeki cariyelere musiki dersleri verirdi. Programımıza bestekarımızın Muhayyer Yürük Semaisi ile devam ediyoruz. Eseri Koray Safkan seslendirecek. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece, pek sarıldı bana ol servi hıraman bu gece.

makamının beşteve yürük semayı, uşak makamında bir kar, muhayyer makamında bir ağır, bir yürük semayı, bayat-ı araban makamında iki beşte ile ağır ve yürük semayı bırak...

Bu eserler için seçilmiş manzumelerden alınmıştır. Bestecilikte üstün bir kabiliyet ve kudret sahibi olan Hacı Sadullah Ağa, klasik sanatın içe ve dışa ait bütün özelliklerinden ustaca faydalanmayı ve bunları büyük formda eserler, makam ve şekillerle değerlendirmeyi bilmiş ve başarmıştır. Bestekarımızın sıradaki Bayat-ı Arabam bestesini Perihan Altındağ sözleri seslendiriyor. Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benim, belki gülde bu-i istina senindir sen benim.

dönemde yetişen büyük musiki ustaları, padişahın sanatkar kişiliğinde en verimli yıllarını yaşayarak bir ekol oluşturmuşlar, musiki sanatımızın en değerli eserlerini vermişlerdir. Sadullah Ağa bir söz eseri bestekarıdır.

Fari olmam meşrebi rindan eden, yüz çevirmem nafile peyman eden, bezmedikçe haleti mestan eden, çıkmam Allah etmesin meyhaneden. Yesari Asım Arsoy'un Hüseyini makamındaki bestesine Selçuk Aygan'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Hicaz makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eserin güftesi Sadık Atay'a, bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Hem cemalin gösterip çekmek olur mu kendini? Böyle aşkın ıstırabı öldürür her dem beni. Göster Allah aşkına bir kere olsun handini. Böyle aşkın ıstırabı öldürür her dem beni.

Güldehen Marmara'yı Şükrü Tunar'ın Hüseyin'i şarkısında dinliyoruz. Esir'in güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün.

Nedim'in bir şiirine Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyini bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin değil şeydadan. Bastığın yerlere yüzüm süremem, alayım peyamın Bağdı Sabah'dan.

Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Hüseyin'i şarkıyı Suna Batı Gün Konakçı'nın yorumundan dinleyelim şimdi. Sensiz diye söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim. Gel yağmur gözlüm.

Şimdi de Turgay Kızıltuğ bir Hüseyini türküde dinliyoruz. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim, elimden aldılar yârim.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Kemal Caban'ın kemanından dinleyeceğimiz Hicaz Taksim'in ardından Mahmut Celaleddin Paşa'nın bir şiirine, Şevki Bey'in Hicaz şarkısında Filiz Şatıroğlu'na kulak vereceğiz. Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin, verdim sana can işte ne ferman edeceksin, derdim büyüdü dilde ne derman edeceksin, verdim sana can işte ne ferman edeceksin.

Güftesini Mehmet Gökkaya'nın yazdığı Fehmi Tokay'ın Hicaz şarkısını Solmaz Teğmen'in yorumundan sunuyoruz. Terk et beni artık yetişir, sende vefa yok. Gül mevsimi gelmiş ne çıkar, derde deva yok. Sensiz geçen ömrüm geceden bil ki siyahtır. Gül mevsimi gelmiş ne çıkar, derde deva yok.

Turhan Toperi, Rifat Bey'in Hicaz şarkısında dinliyoruz. Niçin bülbül figan eyler, bahar eyyamıdır şimdi. Açılmış goncalar güller, mesar eyyamıdır şimdi.

Şener Altınbaş'ın kanunla yapacağı Hicaz taksimin ardından Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinleyeceğiz. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Güftesini Mehmet Sade Bey'in yazdığı Hacı Faik Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Esma Başbuğ'un yorumundan dinliyoruz. Ateşi Suzan'ı Firkat yaktı cismi canımı, bir harababade döndürdü dili viranımı.

Muallim Ahmet Feyzi Bey'in güftesini yazdığı Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyelim. Gülşen-i Hüsnü'ne kimler varıyor? Kim ayağın öperek yalvarıyor? Bağrımı şahane gibi kim yarıyor?

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicaz bestesi. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz son eserimizi. Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş. Karabahtın cilvesine uyanlar bir gün olur muradına erermiş. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Teoman Volkan Özselçuk. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımla bu müzik dolu dakikaları birlikte paylaşacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur ve ayrıca bugün sizin için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Rahmi Göçmen var. Evet, ilk şarkımız büyük bestekar Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir eseriydi. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Sözlerde Vecdi Bingöl, bu iki efsane sanatçının efsane şarkılarıydı. Evet, ikinci eserimiz Muzaffer İlkar'a ait, sözler Rıfat Ayaydın. Suzinak bir şarkı, gülüp geçtin ben ağlarken.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sağ olun, ellerinize sağlık. Evet sayın dinleyicilerimiz, şimdi sırada söz ve müzik Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait çok güzel bir eser. Hicazkar bir şarkı. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi, bülbül şimdi.

Evet sayın dinleyicilerimiz, şimdiki eserimiz tekrar Muhlis Sabahattin Bey'e ait hicazkâr bir eser. Neden gücendin sen bana, sorsam sana ben acaba? Kusurum ne ya suçum ne, ne olur söyle bana.

Hece Asker ve Sözcü Nak şarkılarımızın sonuna geldik. Çok sevdiğim bir eser. Sözler Kemal Yakar, müzik, beste Ferit Sıdal'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bana ait, naçizane bana ait bir şarkıda sıra. Nihavend bir şarkı, Güfte Vecdi Bingöl. Elveda gönlüme vatan İstanbul, elveda ışıklı gölgeli sular. Bağrıma yaslanıp yatan İstanbul, elveda açmadan solan arzular.

Çok teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sırada yine bana ait bir şarkı var. Güfte Vural Şahin. 2022'de bir albüm yaptım. Sözler 10 şarkıda Vural Şahin'e aitti. Yüzünü çevirsen gördüğün yerde, gözlerin yabancı gibi baksa da, ne senden ayrılır ne vazgeçerim, hasretin ömrüme kurşun sıksa da.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkürler arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Evet, sırada yine bana ait ama artık son son bana ait olan şarkı. Güfte Cengizhan Mutlu, bu da Nihavend. Ayrılmak istersen günün birinde, aldırma sızlasın, acın derin.

Ellerinize sağlık. Evet, şimdi tekrar Saadettin Kaynak bestesine geldik. Sözler Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait, Hicaz bir eser. Son ümidim de bitti, kuş gibi uçtu gitti.

Evet sayın dinleyicilerimiz, Hicazlara devam ediyoruz. Müzik Erol Bingöl, çok sevdiğim abim. Söz kıymetli eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait. Çok da güzel bir şarkı. Yüreklerde yas var, gözler yaş dolmuş. Taptaze umutlar bak nasıl solmuş.

Çok teşekkürler arkadaşlarım. Evet, şimdi Alaaddin hocamızın şarkısında sıra. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz akustikname programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi sıra Yusuf Nalkesen şarkısında. Söz ve müzik Yusuf Nalkesen'e ait. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde.

Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Akustik Name'de bana eşlik eden saz arkadaşlarım, kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Rahmi Göçmen vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Mehmet Sungur idi. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

geçmiş zaman olur ki. Yarına dair umutlarla taptaze bir başlangıçla merhaba dediğimiz bu yeni günde TRT Name frekansından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca nostaljik bir yolculukla sizlere eşlik edeceğiz. Bugün programımıza Nihavet makamında şarkılarla başlayacağız. Avni Anıl Hoca'nın sözleri Turgut Yarkent'e ait Nihavet eserini Alp Arslan'dan dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz kayıt 1996 tarihli Altın Şarkılar albümünden. Bu albümün yönetmenliğini ise Ergin Kızılay üstlenmiş. Şimdi Alp Arslan yorumuyla sevdiğimiz şarkı sizlerle. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum, sevgilim demeyi öğretemedim.

Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Yesari Asım Arsoy'un Nihavend eserini Asuman Asım Görgün icrasıyla dinledik. Dinlediğimiz bu kayıt 1996 tarihli Pırlanta Şarkılar albümünde yer alıyordu. Nihavend şarkılarla nostaljik yolculuğumuz devam ediyor kıymetli dostlar. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanacağız ve Güldehen Marmara'dan çok sevilen bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından kaleme alınan bu şarkıyı sanatçımız 2006 yılında seslendirmiş. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar, hayal ufuklarında umutlarım var. Bu yürek kimin için, kim için çarpar? Aşkı bilen gönüle ihtiyacım var. Hayaller, aşklar hiç bitmesin değerli dostlar. Çünkü yaşamın kaynağı sevgi. Biz de sevgiyi yaşamın merkezine alıp aslında insani tüm değerleri bu olgu çerçevesinde inşa ettiğimizde kaliteli bir yaşamın adımlarını da atmış oluyoruz değerli dostlar. Evet, birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Cemile Karabulut'u dinledik. Sanatçı İlgün Soysev'in güftesi Şule Özmen'e ait eserini seslendirdi. Şimdi ise Muzaffer İlkar şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Fakih Özen'e ait şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Bu eser sanatçı tarafından 2017 yılında seslendirilmiş. Ne yazık ki değerli sanatçımızı 2020 yılında pandemi döneminde kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve şimdi bu sevilen şarkıyı Necmettin Yıldırım'ın sesinden sizlerle paylaşıyoruz. Şarkılar seni söyler dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

Ufacık tefeciktin yemyeşil yemyeşil gözlerin vardı. Besleme güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend eserde Orhan Saygıcı bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlar, sanatçımız bu şarkıyı Hasan Eylen'in şefliğinde 2014 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Nihavend şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Kariyerinin ilk yıllarında Ankara Radyosu'nda görev yapan, daha sonra İstanbul Radyosu'nda da çalışmalarını sürdüren ve halen müzik çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren, bir dönem TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nun da şefliğini yapan çok sevgili Mehmet Özkaya'yı ağırlayacağız şimdi. Sanatçı güftesi İlkan Sana ait Nihavend makamında bir Erol Sayan bestesiyle bize seslenecek. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri.

Ali Bestekar Necip Mirkelamoğlu'nun eşi Necla Hanım'a duyduğu aşka ithafen bestelemiş olduğu bu güzel şarkıyı İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel yorumuyla dinledik. Aynı zamanda bu şarkıda İzmir'in sembollerinden biri olan kordon boyu da geçmekteydi. Bu vesileyle tüm İzmirli dostlarımıza da selam olsun diyelim. Ve efendim, İzmir Radyosu'nun sanatçılarını ağırlamaya devam edelim. Şimdi Seval Şentürk bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Mustafa Seyran'ın Buselik eserini seslendirecek. Bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilin neden?

Serçem neredesin diye sordu. Beste ve güftesi Selahattin İçli'ye ait Buselik şarkıyı dinledik. Buselik makamının o tatlı namelerinde şimdi İlknur Elbilsin'i konuk edeceğiz değerli dostlar. Sanatçının 2010 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Vural Şahin, bestesi İlgün Soysev imzalı. Sanatçı bu eseri Ahmet Kadri Rizeli yönetimindeki programda seslendirmiş. Kapattım kalbimin aşk kapısını, bu sensiz hayatta güldüğüm yalan. Seninle yeniden başlamak için mahşere dek seni beklerim inan.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Filiz Şatıroğlu bizlerle birlikteydi. TRT bünyesinde yayınlanan Bestekarlar albüm serisinden Erol Sayan şarkılarından oluşan ve 2010 yılında yayınlanan albümde sanatçı tarafından seslendirilmişti bu Buse'lik şarkı. Ve tabii ki Buse'lik makamı deyince unutulmaz eserlerden birini de dinlemiş olduk. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise yayınımıza Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz. 2007

Gök mavi desem coşar deniz duyarsa, bir diğer adıyla Ah Yeşil Bursa. Evet, bu güzel şarkıyı Güzin Değişmez yorumuyla dinledik. Sözleri Hüsamettin Olgun'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eserin bestesi Erdinç Çelikkol imzalıydı. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı 26 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan Ah Yeşil Bursa albümünde yer alıyordu. Bu albümde iki kıymetli sanatçı yer almaktaydı. Münip Utandı ve Güzin Değişmez birbirinden güzel Bursa şarkılarını Bursalılar için seslendirmişlerdi. Biz de bu albümden bir kayıt sunduk sizlere. Birlikteliğimiz şimdi bir başka Kürdili Cazkar eserle devam edecek. Alaaddin Yavaşça Hoca'nın sözleri Baki Süha Edipoğlu'na ait şarkısını dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2002 tarihinde seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıbacı, Baki Duyarlar'ın sözleri Gonca Gül'e ait eserini seslendirdi. Hepimizin çok sevdiği ve eminiz keyifle eşlik ettiğiniz eserlerden biri. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Dinlediğimiz bu kayıt Hasan Esen'in aranjörlüğünde 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz Kürdeli Cazkar eserlerle devam ediyor değerli dostlar. Şimdi 2000 yılına uzanacağız ve Melihat Gülses'in Nar Çiçeğim isimli albümünde yer verdiği Laftacı Hristo'nun güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait eserini dinleyeceğiz. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim.

Kürdeleyici Asker Fasıllar'ın çok sevilen iki şarkısını arka arkaya dinledik. Lavda Cehriston'un eserinden sonra Avni Anıl Hoca'nın sözleri Reşat Özpirinççi'ye ait şarkısında Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Bu kayıt sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi ise geçmişe uzanacağız. Yeşilçam filmlerinin çok sevilen şarkılarından birine kulak vereceğiz. 1965 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Ülkü Erakalı'nın yaptığı ve başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı Veda Bu Sesi filmine adını veren Bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Orhan Seyfi Orhun'a ait ve İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinliyoruz. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın.

olursun kal gitme, beni sevginden etme, sana hasret bekletme Eylül akşamlarında. Esra İçöz bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu Amir Ateş bestesini 2004 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının güftesi ise Nükhet Ulaştır'a ait. Evet, Muayyer Kürdi makamının o tatlı namelerinde şimdi Yahya Geylan'ı ağırlayacağız. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun unutulmaz eseriyle konuğumuz oluyor. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Herkesten daha çok tanırım seni. Döner gelirsin yine günün birinde. TRT repertuarına yeni dahil olan şarkılar kapsamında 2015 yılında Gökhan Sezen tarafından seslendirilen Turhan Taşan'ın sözleri Fatoş Koçarslan'a ait Muayyer Kürdiye eserini dinledik. Bu eserin bestesini Turhan Bey 3 Aralık 2012 tarihinde yapmış efendim. Bu minik bilgiyi de verdikten sonra şimdi yine unutulmaz bir Yıldırım Gürses bestesine kulak vermek istiyoruz. Yine bize geçmişi hatırlatan çok özel bir eser. Bazen zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hayret etmiyor muyuz hepimiz? Çocukluk yılları, ilkokul sıraları, aile hatıraları, lise anıları, iş yaşamı derken bir de bakmışız ki onca zaman geride kalmış. Biz yılları kovalarken yıllar güzel hatıralar bıraksa da bizden çaldıkları da olmuş elbet. Şimdi yanımızda kalanlarla yeniden yürüme vakti sevgili dostlar. Yolun kalan bölümünü güzelliklerle süslemek de elbette bizim elimizde ve bu yolculuğa şarkılarla biz de eşlik ediyoruz efendim. İşte dinleyeceğimiz şarkı bize geçmiş yılları hatırlatan özel bir eser. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar ve Yıldırım Gürses sizlerle.

Değerli sanatçı Zekai Tunca, Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde yer verdiği beste ve güftesi kendisine ait Muayyer Kürdi şarkıyı seslendirdi. Aklım aşka yenik düştü. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat'i konuk ediyoruz. Sanatçı Hüsam makamında bir Şükrü Tunar bestesiyle sesleniyor bize. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Ela Altın, Şeyh Ethem Efendi'nin Hüzam eserini seslendirdi. Bahar oldu, benim evde durulmaz. Ve bu güzel şarkıyla, bu güzel yorumla bir yayının daha sonuna geldik. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik ediyoruz ve sizleri öğlen saatlerine o unutulmaz namelerle hazırlamaya çalışıyoruz değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek üzere iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Nesin Körükçü ve Çetin Körükçü'den dinleyeceğimiz hüzzam bir potpuri ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.